0: Sizni anglaşanlarını karşılarımız. Ben riyazetçi Roşengül İmam. Programımız Şinjan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratkısı Solosyeti'nin abunçalar terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayıtı anlaşılıp oladı. Radyo anlayıcı dostlar, bu kıytımki programımızda mundaq mesmunlardan tiş berimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde asasi katlam kan dializ mulazimeti yeni belgelimini kütüv aldı degen haber dekdanlardı buludu. Sağlamlık bilimlerini emme ailegi yetküzeyli sahibimizde kalkan zaman bəzdi günçisige yolukkanda kandak taqabıl duruş gerek degen mesmunu sözləp birimiz. Adi sağlamlık hareketleri sahibimizde tapan yerlip kesse kandak asırış gerek degen mesmun dekdanlardı buludu. Radyo anlayıcılar, emdi dekdanlar programımızın təbsili məzmunları da bulsun.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şitin Abditalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boludu.
1: Saat 8.20'da Sılu Şitin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki xäber hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anlayalaysız, xäber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılu Şitin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldın, uçurlardın xäberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Şitin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ijadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçıñız. İlhamıñızı urğutudu.
2: Saat 12.20'da Sılu Şitin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pul tijeş hämrayıñız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tijeysiz hem hatırcan bulsiz.
3: Saat 14'te Sılu Şitin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sılu Şitin Sodi şäherçisinin Şinjañın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sılu Şitin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hämrayıñız. İlgilik tikleş uyuñız bolsa Sılu Şitin Abditalı yardım berdi.
3: Saat 17.20'da Sılu Şitin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
4: Saat 19.20'da Sılu Şitin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimniki bar.
5: Saat 20.20'da Sılu Şitin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşuñuzdan tämhurçığa aylanıdı.
2: Saat 22.20'da Sılu Şitin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerke hämrayıñız. Sağlamlıkka hämrah bolup ägişip çeniqsiz.
0: Sılu Şitin Abditalını çürüp sarxıl mazmunlardan huzurlanıñ.

0: 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurçi Universal Radyosu.
3: Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep, bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı, sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Anla vatkınınla Şinjang Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programı'sı.

Kuzida hava uçuk, temperatura 10'dan 25 Celsius gradusgacha. Bordalada hava uçuk, temperatura 12'dan 27 Celsius gradusgacha. Karmayda hava uçuk, temperatura 14'dan 26 Celsius gradusgacha. Kötünde hava uçuk, temperatura 11'dan 28 Celsius gradusgacha. Şehanzda hava uçuk, temperatura 14'dan 28 Celsius gradusgacha. Sanjida hava uçuk, temperatura 11'dan 26 Celsius gradusgacha. Qumulda hava bulutluk bolup, keyin azraq yağmur yağadu. Temperatura 11'dan 27 Celsius gradusgacha. Turpanda hava uçuk, temperatura 18'dan 30 Celsius gradusgacha. Korulda hava uçuk, temperatura 15'dan 28 Celsius gradusgacha. Aqsuda hava bulutluk, temperatura 17'dan 29 Celsius gradusgacha. Atışta azraq yağmur yağıdı. Temperatura 15'ten 22 Celsius gradusgacha. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 14'ten 22 Celsius gradusgacha. Xotanda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 15'ten 25 Celsius gradusgacha. Ürümçide hava bulutluq bulup, keyin echiladı. Temperatura 11'den 23 Celsius gradusgacha boladı. 3-4 bal şamal çıkıdı. Avtonom rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdan məlumat anlattıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Ertigenlik Haberler programımızın anlayışınlarına karşı alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 25. günü, Düşembe. Dehkalar kalendarı boyunca 4. ayının 9. günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Çin Şaucan, Bortala Oblastı'da merkezinin ekologiya, muhit koğdaş nazaretçiliği boyunca tüzdiş hizmetine eydekçilik, yetekçilik kılganda ekologiyanı aldınkı orınğı koyuş, yeşil terakki kiliş yolu da kılçı eğişmay menip, güzel Şinjan kuruluşu da üzliksiz yeni neticilerini kolgı keltürüşke, dürtkı buluş gerek dep taekildi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilik Grupsi 15. Türküm'de amı paşkılgan 52 erziyat delosini Abdanum rayonunun bicir işige tapşurdi.
1: Abdanum rayonluk terakkiyat ve ıslahat komiteti Abdanum rayonunun generator sığımı boyunca hesaplanan tok bahası mekanizmini mükemmelleştirişki münasuvetlik işler doğrusudaki uxturuşunu besip tarqatdi. Yeni belgilime 6. ayının 1. günüden başlap resmi icra kılınıdı.
2: Şinjan, Tian.

0: Yakında Tunçu Nöbetlik Cungu Yeni Merinet İcadiyeti Bazırı hem de Modu Oyun Bağsaylısı Yığılışı Beijing Çavyan Bağdısı da başlandı. Şincan Muziği 100 Hıldın Artuk Merinet İcadiyeti Mesulatını Beijing Bazırı'a ilip bağdı. İpek Yağlık, Hat Güç, Tonlatkı Çaplıkı Katarlık 100 Hıldın Artuk Merinet İcadiyeti Yakşı Boyumları Paytaht Şehir Ağalılarının Son Kısıkı Selindi. Kitap üstülüğü koyuldu. Bu nöbetlik yeni merinet icadiyeti bazırı, merinet arkalık ozuklandırış, güzellik yaratış, turmuştun beherliniş, modi ekimden kelgüsüge yüzlenişini baş temi kılgan bulup, cungu merinet yadikarlıkları almıştırış, merkezi katarlık orulla yetekçilik kılgan. Merinet icadiyeti mesulatlarının yakki istimaldın çökmüş şekilde his kılışka, derecesini östürüşkü türkü buluş maksat kılıngan. Bu meydan devlet derecilik Merinet İcadiyeti Kattı Merikisi de Şincan Muzi'deki körgezme boyumlarda yakşı nam ve icadi eserlerge ten itibar verildi. Beş yıldız çıkıp şarktın Ahmet keldi Cungu'a digen hat keştilengen kim hap yanlıkedin ilham elingan yipek yağlık. Çaç zıhtısı mın yılladın buyan uykudu yatkan hen sulalısı devredeki kut belgesi nuskularını merkezi şehir kimigi sındırdı. Canşenlik hoğdaylı yürüyüşlük boyumlarda koyuk çegranlık hoğdaş hissiyatı kündülük turmuşka aylandırıldı. Çavhut hesavuri tonlatkı çaplıkıga yolvas nakışlık yumulak altın meydal elementi çürülgen bulup inçki halkalada merniyet asası namayan kılındı. Tiengun bazırı kuraş turumu resmige kızıl mın öyünün rengi kaytı oyulup Mın yıllık tam resmi sanatı adetki kütüphanığa kirgizildi. Bunun başka Şincan Muzi bilen Şincan Güzel Sanat Sarayı ortak berpa kılgan Şincan manzarası sürettek güzel kanap somkumu Şincan'ın kıyafetini namayan kılgan köçme nam kartısı bulup kaldı. Şincan Muzi Merinet İcadiyeti Bölümünün müdiri Güvenyi Mundak dedi. Bu kıtım Şincan Muzi'yi merinet icadiyet boyumlarını Beijing'e eğilip geliş hem bir sahnede fikir almıştırış hem bazarını düşünüş boldu. Şincan'ın merinet yadikarlıklarını körgezme işgabıdın bazarga, kutuphana ve seferge yüzlendirgende la andın icadi tepekkürünü hakiki emeleleştirip yıldız tartkızılı boludu.
1: 2026 yıllık kalıp taşlık loğukısı Şincan Futbol Dereceden Taşkırı Birleşme Musabıqısının hükümet tarap kut belgesi Tong bilen Şinşin yakında Ürümçi Çoğun Bazar Piyadılar Kutusu'a uğrullaştırılıp Nurgun Şehir Ahalısı Sayahatçını Daka Sürat Küçüşke Celep kıldı. Yakında Ürümçi Çoğun Bazar Piyadılar Kutusu'nun kırış iğizi de Ürümçi Şehirlik 9. Başlangıç Mektep'nin 12 Küçük futbolcusu, Şincan Futbol Dereceden Taşkırı Birleşme Musabıqısının hükümet tarap kut belgesi, Tong bilen Şinşin'nin yeniği gelip, kızıqarlık top oynatıp, medet beriş faaliyetini kanat yaydırıp, Şincan Futbol Dereceden Taşkırı Birleşme Musabıqısı'ya medet verdi. Ürümçi şehirlik 9. Başlangıç Mektep'nin okuğucusu Abdusemet Yasin mundaq dedi. Yakından buyan, Şincan Futbol Dereceden Taşkırı Birleşme Musabıqısının kayfiyatı nahayti kızgın boldu. Şincanlık ösmür bulgallıkımdın nahayti pəhirlini vatımən. Bunun dünkiyin tən hareketini davamlaştırıp futbolunu kızgın söyümən. Gayret kıl Şincan. Şincan Futbol Dereceden Taşkırı Birleşme Musabıqısının hükümet tərəb kut belgesi Tong bilen Şinşin işki küçük onar danısıdın tədirci barlıqı kəlgən. Oğul bala Tong'nın beşiğe tok kızıl anar çaplangan. Tok kızıl anar kaplangan. Uçsığa kızıl çapan ve kök kaltı iştan köydürülgen. Kız bala Şinşin kızıl yopki giyen bulup çeçini işkege ayırıp boğup algan. Yaşlık hayatı küçüğü urgup durudu. Tong bilen Şinşin'nin bütün gevdesige yargın, anar kızılı, asası ren kılıp işiltilgen bulup, herkaisi milletlerinin anarının danesidek ziç uyuşup, bir niyette hemkarlaşıp, ihtipaklaşıp, casaret bilen ilgirlavat kallıqıga simul kılıngan. Kut belgesinin futbol tipi vatkan erket can alatı hem futbol tenerkitideki kaynak hissiyat ve can tikip ilişiş ruhini namayan

olgan hem birleşme musabıkının güçünü mücessemlep arzunu ortak işka aşırış məqsidini ifadeligen. Tonton Şinşin'nin yenida her kaysi çaylardan kelgen sayahatçiler bəs-bəsde sürat götüşüp hatır kaldırdı. Cinlilik sayahatçi Gönli Yan mundaq dedi. Nəx meydanı berip körüp bu Şinjan futbol dərəcədən taşqır birleşme musabıqı kayfiyatını his qılıp biqişni nahayti ümit qılımən. Şinjan futbolçılığı gayret kıl. Ürümçi Çoğ Bazar Mənzire Rayonu Universal Mülazimət Mərkizinin muavin müdiri Su Şölu mundaq tonuşturup mundaq dedi. Bu qut belgisini bu yerge 8-ci ayının otturulurgı çay koyumuz. Mənzire Rayonu da biz yine soğudgarlar bilen birleşip, hareket kekilip, Şinjan futbol dereceden taşkırı birleşme musabıqısının bilet kötügege asasen əqni kimeytiş. Keçirim kılışba aliyetini yolu koyduk. Dostlarının Dakar'a gelip seyli sayahat kılışını karşılığımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bərməkdə.

Siz merdanı çıllab, tank kuyaşini. Seher cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pərbaz kılıp, dəvr boran çapkulurğa merdanı yüzlengen gayet zor əjdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölämdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tafsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'da Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şütin Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüçü soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şütin Apteytalı yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
0: Saat 19.20'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
4: Saat 20.20'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
3: Saat 22.20'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Şütin Apteytalı'nı çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
5: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalık vaxt kedidu?
6: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
7: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sağlanın.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
8: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əsker tutur.
5: Tamak ni ilmi buyurduk, sağlam uzuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa elabalaylı.
8: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
5: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcanı partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselen Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçıla, bu sahibimizde Keriye Nayas'ın cüngü doğru materyalleri bütün kesip zancırının destekli kademde şekillen geldiğini tanıştırımız. 2024 yılıdan bu yan Keriye Nayas'ı mevkani, kumdun müdafiyeliniş, kumdun tezgilleş ve kesip arkalık halkını beytiştin ibaret hoş nişanı koyup, kumluk rayında derek bilen çatkalın birleştiriş, suğuruş bilen doğru üsümlükünü birleştiriştin ibaret tarihçilik endisini zor güç bilen umumlaştırıp, şaraitki karıp iş görüp, strolluk kırıştırıp derildi. Yulgunga toşkan zedekini kiriştirip terip, ətir gülünü kiriştirip terip kurutup, bir mo kumluk yerde, bir yerden koş hosul ilişini işgı aşırıp, hem ekologiya toskını müstehkemledi, hem ammanın kirimini aşırış yollarını kengaytti. Bu türlük tecrübenin aldınkı sebbazısı buluş süpütü bilen, Keriye Nayas'ın oy toğrak gezisi başlamçılık bilen küçep, kumlukta cungi doğru materyallarını östürüşünün ünümlük yolu üstüde izlendi.
1: Oytoğrak Yezilik Halk Kurultayının reisi Alican Obul tanıştırıp bundaq dedi. Biz bir hesabat kılıp baktık. Növbette bütün yezi boyunca Ertürgül Mayısılarının ay buluş nisbeti 90%'den aştı. Bütün yezideki 3000 modun artıq yerge Ertürgülünü kiriştirip terip, şehidi kurutup, 2000 modun artıq yerge Ertürgülünü kiriştirip östürüp, Ertürgül bilen doğru materyalı birleştirilgen strolluk terikçilik endisini şekillendirdik. Bazarga karganda kontrol kılış teximu qiyin bolğuni naçar muhit. Kumlukta özişke maskeledigan jongye doğru materyalları sortini tallap çıkış üçün Şinjan Tianyuan Yezi İgilik Pantechnik Çeklik Şirketi Keriye Nahiyasıdaki kumluk kesbi tecrübe bazısı da 32 yıl jongye doğru materyali sortini sınak tariqisinde terip, kayt-kayta sınak kılıp, köngül koyup perviş kıldı.
0: Keriye Nayalık Ormançılık ve Otlak İdarisi Kumdun Müdafiyeliniş ve Kumnu Tezgilleş Komandalık Ştabının Kadri Patigül İmin Mundak dedi. Sort tallaşının ölçümü naiti emeli, yani kumluk muhitiği maslaştırgan, dikkan ailelerinin ihtiyacı uygunlaşkan buluşu gerek. Birinciden, kurgakçılıkka şorga çıdamlık. İkinciden, baş kuruş, perviş kılıç tenlerki töven. Üçüncüden, bazarda setiş yolu mukum buluşu gerek. En ahırda əmən, yalpuz, kalkan gül, çığırtmak, osma yıltızıdan ibaret kumluğu maskeledigan 5 kıl sort tallap çıkıldı. Bunun içi de əmən uda 8 yıldan 10 yılgıçı ösüdüğen bulup, her ile köpkütüm yığıvalgılı buludu. Baş kuruş, perviş kılış adli, paydisi uzakçı davamlaşıdıgan bulup, kumluktu östürüşünün ıhtıdar baha nispeti şahiga aylandı. Osmi yıltızı Katarlık cungi doğru materyallarının seteliş yolu mukum buluş, doğru karxallarının seteliş arzusu küçük buluş tek evzellikigi tayinip, dikkallani kırımlı aşırıştaki hatırcam kılış komalıcıga aylandı.
1: Oytoğrak yezisinden şimalgı karab abdumobil bilen netçi 10 minut menipla Ben Huayuan kumdun müdafiyeliniş, kumnu tizgilleş ülgü körüştüş rayonu'a yetip bargılı buludu. Ademsiz uçku boşluk götürüldü. Kameradaki manzara kişini hayajanga salatdi. Kül rang siyir kranglik kum dengizi boyida sök-sök bilen yulgullar retlik tizilgan bulup, keng ketken əmən tutaş ketken yeşil gilemni asıl kılgan edi. Ertürgül maysılları temitip soğuruş bəlbiğinin ozuqlandırışı bilen yeni yeşillik kıpırkengen edi. Kumdun modabi yerliniş bilen doğru teriş birleştirilip, bərpa kılıngan bu, Kum dengizideki bostallık, adam tabiyet bilen inak billi ötüştek təsirlik küçük tolgan idi.
0: Keriye Nayalık Ormançılık ve Otlak İdarısının vağım başlığı Vukhayun tonuşturup bundak dedi. 2025 yılının ahırgıca Keriye Nayası'nın cungi doğru üsümlükü üstürüs külümü 420 min moğu yetti. Bunun işçi de Toşkanzadaki 300 min mu, Ertürgül 80 min mu, başkaları Osma, Çöl yalpuzi, çüçük boya, katira katarlıkla. Yakında Şinjan Cengyuan Dorigerlik Çeklik Şirketinin körgezimi zalıda bu şirketin bir mesulü Oralgan Toşkan Zedeki yaprakçısını koluğu ilip nur yönülüşü karıp tepsili tekşürdü. 2023 yılının ahırda Kiriyat Tianjin Sanayat Bağçı rayonuna makallaşkan bu karxana 2 yıldan köprek vaqtıla sexni özgertiş, texniki dərəcəsini östürüşdən GMP, yani doğru işləp çıxırış süpütünü başqırış ölçümü etiraf namısıgı ötüştək bütün cərgənini tamamlap, tez sürətdə işləp çıxırışı kirişişini işqaş vurdu. Növətdə bu şirkətnin 4 işləp çıxırış liniyası bütünləy işqi kirişdürüldü. Yılığa 2000 tonna adetki cungi doğru yasalması, 2000 tonna yemeklik saklıklı saklaş boyu mi, 2000 tonna toşkan zerdeki esli suyuklukı, 5000 tonna cungi doğru materyallarını yanıp etip pişiklap işleydiğen mesulat işlep çıkarıp, cungi doğru materyallarının esli danlık marketin tayyar mesulatı karıp özgertişi götürdükü boğuldu. 2025 yılının ahırda Cengyuan doğrugerliki muhabbetlik halda kölemdin yukarı sanat karakalla katarığı kırıp şu cayının kes terakatıga tehemi küçlük hayati küç koştu. Bugünkü künde Keriye Nayas'ın Cengyi doğru materyalleri bütün kesb zincirinin destekli şekli namayem boldu. İtiz terikçilikinin sehti pişiklaşkıca dikkallanın kırımını aşırıştın kesb derisini östürüşkücü bulgan ekologiya kesb halk turmuşu birleştirilgen terakkat yolu bargansır aydınlaştı.

0: 60 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
0: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlu mayısının meyve berip pişiğa 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızı ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizde 2025 yıllık Şinjan'daki en güzel emekçi Kang Shaojing'i tanıştırırız. 30 neçe yıl vaqtda Atonum Raylıq Halk Doktor Xanasının muavin başlığı, teri keselikleri bölümünün mutakassisi Kang Shaojing əsli məqsədini özgərtmək, mihriballıq bilən davallaş texnikisi və burçini əməliyyətin ötküzüb, yaşlıq baharını yurtuğu beğişləb, güzəllikini bimarlığa qaytırıb berib, hər millət amının teri sağlamlığını üntinsiz qoğdudu. Bu yıl 4-cü ayda o 2025-ci yıllıq Şinjan'daki ən güzəl əmgəkçi bolub bahalandı. 1989 yılı o Şeyhanzı Daşı tibbi şöyeneğe imtihan verip ötüp, 1994 yılı hizmetki katlaştı. Kelinikilik davalaş birinci sepede kancı uzak işligen seri o şunçı endişi kıldı. Çünkü Şinjan ak kesel, tengi temretki kesili, kaposu ösmü kesili köp körülgan rayon bulup, yerlik kespi ıhtısaslıkla bek az edi. Nurgun bimar kesel sebebinin namıratlaşıp ketken, kesel sebebinin kaytı namıratlaşıp ketken.
1: 1998 yılı o davamlık okup, bilim aşırışını tallap, tekimu aldınki Katar'daki tepi bilimlerden el kılış yolu tepişini ümit kıldı. 2004 yılı o Cungo Şeyh'ı tepi daşıyosu, yani Hazırkı Beijing Şeyh'ı tepi

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televizya Stansı'nın bir vasıta anlatılıdığan ten sağlıklı zor baylık programı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar bu sahibimizden kalkan zaman bəzi tügüncüsüge yolukkanda kandakta kabul duruş gerek degen məzmunda iqtınlardı buludu. 5-ci ayının 25-ci günü dünya kalkan zaman bəzi günü. Emdi kalkan zaman bəzdin ibaret bu muhim işki acıratma əzası bilen tonuşup çıkaylı. Birincisi kalkan zaman bəz degen nime? Kalkan zaman bəzinin şekli kepinek şekillik bulup boyun aldi kaniyinin işki tərbigi caylaşkan. Оң сол тарапдаги бир қанат ва боғуз қисмдан таркиб тапқан. Адам баданидаги интайин муҳим ички ажратма баз тантиси ҳисобланади. Шикинси қалқансиман базнинг қандай роли бор? У ажратиб чиқарган қалқансиман баз гормони адам баданидаги метаболизмни илгири суриб, бадан

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası torğa çıxırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız hamra boludu.
1: Saat 8:20-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki xəbər hamrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tilində radio anlayalaysız, xəbər görəlaysız.
2: Saat 9:20-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki səfər hamrayınız. Yol əhvalından, uçurlardan xəbərdar olalaysız.
3: Saat 11:00-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki ijadiyyət hamrayınız. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
4: Saat 12:20-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki pul tejash hamrayınız. Juğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pul tejaysız hem hatırca mılısız.
5: Saat 14:00-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki turmuş hamrayınız. Sulu Shooting Sodi şehrisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16:00-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki ilgilik tikleş hamrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Apitalı yardım berdi.
7: Saat 17:20-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki medeniyet hamrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
8: Saat 19:20-də Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki mezelik

0: Tom hamrayınız. AI tamak tizimliki bar.
1: Saat 20:30'da Solution App Detail'ning 6.0 Plus nusxasi yeningizdiki ugunish hamrayınız. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
2: Saat 22:00'da Solution App Detail'ning 6.0 Plus nusxasi yeningizdiki tanarka hamrayınız. Sağlamlıqqa hamroq bo'lib, aqishib chiniqsiz.
3: Solution App Detail'ni chirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
5: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
5: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teması. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
6: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
7: Bir can, bir nəpəsdən mu? Kançılığan ilgisi var.
8: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
7: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
8: Özünüzden hem ailenizden hayati, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərishanısı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radioyonlovchilar, bu sahifamizda topon yerilib ketsa qandoq asrash kerak degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat har kuni kechda uxlashdan burun toponning yerilgan yeriga bir qavat qalin vazelin surkab, undan yangi peti saqlash o'ralmasi bilan o'rab paxta paypoq kiyib uxlash. Havo isib ketsa, nurg'un kishi sopmi kash kiyib topini ichilib qoladi. Onun üstüge kurgaklaşış ve sürgülüş bolgaçka asalla yerilip gidiyordu. Vazelin nemlik saklaydı. Yeni peti saklaş oralımızı peçetleş muhiyyidini yaratıp, mengüz maddalı kavetinin yumuşak əsligi gelişini ilgiristirdi. Usulü aldı bilen putni ilman suğa 10 minut çılap, ölgen terini sürkep çıkırıp edemiz. Vazelinni putnin tapınıdaki yeriknin etrapıga kelin sürkep, yeni peti saklaş oralımızı bilen çın orap andın paxta paypoq kiyip alamız. İkinci günü ettigende açkanda yerik görünerlik tezlap ketidi. O da bir hepti kılsak tapan salıklaşıp əsligi kelidi. Diabet kesili bari kişiler ya ki eğir yerilip

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmasına alışılan karşılığımız ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılı şetin abonucular terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlayılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge emrah programımızda mündak mezmullah boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Ali Halık Teptiş Mahkemesi fuhralarının cismani erkenlikine dahil taarruz kılış tölen pulunun en yeni ölçümünü ilan kıldı. İkinci pesillik Abdudum Rayı'nın katlamının şekil vazlıkını tüzep asasi katlamının yükünü yenekiltiş meksus hizmet mekanizmi yığını içildi degen haberle dikkatinladı buludu.
3: Dilo ve kanun sahipimizde Ürümçi şehri sayahatçılarının hukuk menfaatiga ziyan yetkizgen bazar muhitini qalay mıqallaştırışqa dair 5 tipik dilo misalını elan kıldı degen mezmunda sözləp birimiz.
2: Ama üçün əməli iş qilib biri sahipimizde 3 saatke yetmeyen vaqt içide bir qiyin macera muvafiq bir tərəf qilindi degen mezmun diqqətinladı bolud.
3: Endi diqqətinla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın təfsili mezmunlardı bolsun. Kanun haberleri.
2: Ali Halık Tertiş Mahkemesi yakında uxturuş çıkırıp, her derecelik tertiş mahkemelerinin özünün tölen mecburiyeti barı organı buluş sütü bilen, cismani erkenlikke dahil taarruz kılış dövlet tölümü dilolarını becirgende yeni kündelik tölem ölçümü 495.94 icra kılışını talep kıldı.
3: Ali Halık Teptiş Mahkemesi 2025 yıl 5. ayda alaqadar uxturuş çıkırıp, her derecelik teptiş mahkemelerinin dövlet tölümü kararı çıkarganda, puhralarının cismani erkelikigi dahil taarruz kılış tölem pulunu künige 475.52 boyunca hesaplaşını talep kılgan idi. Ali Halık Teptiş Mahkemesi ayıplaş, Arz kılış teptiş nazaratının alaqadar mesulunun tanıştırışça, Dövlet İstatistik İdarisi 2026 yıl 5. ayının 15. günü ilan kılgan 2025 yılı bütün memleket boyunca şehir bazarlardaki xüsusi ilgilikte bulmağan orullarda işgı orullaşqanlarının yıllık oturucu muaşı 129.441 yuan bolgan. Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Ministerliği təminligen kündelik oturucu muaşı hesaplaş formulası boyunca kündelik oturucu muaşı 495.94 bolğan. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Dövlet Tölümü Kanunu'nun 33. maddesi ve Ali Halık Sot Mahkemesi, Ali Halık Teptiş Mahkemesi'nin cinayişle tölüm delolarını becerişte kanunu tədbiqlaşqa dair birkaçı mesele toğırsadaki izahatının 21. maddesinin 2. tarmıqıdaki belgelemeye asasen, her derecelik teptiş mahkemeleri 2026 yıl 5. ayının 18. günüden başlap Dövlet Tölümü kararı çıkarganda puhralarının cismani erkelikige dahil taarruz kılış tölüm pulunu künige 495

0: Tansı Radyo Haberler Merkezi Uygur Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertti.
1: Tamakni ilmi buyrutup sağlam ozuklanaylı. Tamakni pakız yap eşip kalgan bulsan ele balaylı.
0: İksatçıl ve tijeşlik bulup eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: 3 saatki yetmegen vakt içide bir kıyın macera muvafık bir taraf kalındı degen mezmun diktin adı boludu.
1: İşçi hizmetçinin tasadibi katına şadiyesi uçurup, 200 milyon tölem talep kılışı karhana tarafından red kılınıp, iş katmal halet geçişip kaldı. Yakında bu kol tutulgan macera Çakılık Nahiyelik Cemiyet Amalıkını her taraflımı tüzeş merkezi tarafından yukarı önümde hal kılındı.
0: Bu yıl 4. ayının 3. günü malum Kan rayonudaki karhananın hizmetçisi çay ekiz. Kan rayonudaki yolda ketivatkanda katnaş hadisesi uçurap, kovurgısı sunugan hem köp yeridiki yumuşak tokulmaları zahimlengen bolup, uzak müddet davalanıp demelişki doğru gelgen. Yarılınış ahvalı mukumlaşkandan keyin çay ekiz davalanış hıracıdı, işkı dahli yetiş zeyni, salametini əsligi keltürüş hıracıdı katarlıklarını birleştirip karhanadın 200 milyon cismani ziyan tölümü berişini talep kılgan. Karhana talep kılgan tölem sonması bek yukarı bolup ketti deb karagan. Onun üstüge gen işçi de kengişişinin kanuni çekleş küçü kemçil bolup asalla keyin apet peyda kılışının enserep her tarafıma tüzeş merkezge bir muresa kılışını iltimas kıldı.
1: Arzını kabul kılgan deyin keyin her tarafıma tüzeş merkezi derhal köp hıl birleşip hareketlenip muresa kılıp bir taraf kılış mekanizmini kozgatıp köp tarafının küçünü kozgap yarınış ahvalı doklatını elip adisinin jarayanını ilgilep işçi hizmetçinin muaş hatırısı katarlık materiallarını toplap adisinin cevapkarlıkını aydınlaştırıp muvaffak tölen beriş dairesini bekitti.
0: Muresaçi Erkin Gocimir mundaq tonuşturdu. Biz bir taraftan çay ekske cismani ziyan tölümüge alakadar kanunla hem kanunlu belgelengen tölüm türlerini türmü türü çöndürüp onu hukukunu akılanı kovdaşı yitekledik. Yani bir taraftan karhanıgı adem işiltiş bir hatarlı ki hem ziyan tölümünün kanunlu belgelengen cevapkarlıkını uhturup hadisinin şekilini sebebi ve tölüm asasını objektif tahlil kıldık.
1: Muresa xadimi hem yarlanğıcının kıyınçılıkını düşendi, hem karxananın əməli əhvalıqa tan itibar verdi. Her tərəflimi tüzəş mərkizinin toplaşdırıb mülazimət qilişi, qeyliplaşqan tərtibinin tərək buluşu da iki tərəf keyfiyyatlı qarşılışıdan aqılana kengişikçe 3 saat yetmeyen vaxt içi də kelişim hasıl qıldı. Karxana çay ekske türlük tölən puludun 206 milyon beridigan boldi, hem töləş müddetini pütüşdi.
0: İşten keyin pushayman qilish yoki takror da'vo qilishning oldini olish uchun xizmatchi xodimlar ikki tarafni naq maydonda qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirishni iltimos qilishga yetaklab, murassa kelishimini majburiy qonuniy kuchga ega qildi. Bu yep xalq qisman mashg'ulot ham yorlangan ishchi xizmatchining qonunlik huquq manfaatiga qonun bo'yicha kafolatlik qildi. Ham korxonaning to'lam talash tortishini muvofiq hal qilishiga yordam berib, yuz berish ehtimoli bo'lgan qonuniy xavf-xatarning oldini oldi.
1: Macera hal qilingandan keyin chay ekiz hayajonlangan holda mundaq dedi. Bundaq murakkab bir maceranın yarım kunga yetmegan vaqtda hal bo'ladiganligini o'ylabma baxmabdi-kanman. Yana texi qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirildi. Ko'nglim xotirjam bo'ldi.
0: Korxona mas'uli mundaq bildirdi. Her tarafımı tüzeş merkezi kespi, yukarı ünümlük, amevi şençki igi bulup bizden nurgun dava tenlerini ticap kelişimizde yardım verdi.
1: Tonuşturulışça Çakılık Nahiyesi her taraflama tüzeş merkezini kayıplaştırış kuruluşu neticelerini sıcıl müstekkemlep, maceralarını köp menbeden tüketiş mekanizmini takamullaştırıp, müresse kılıç plan kanun yürgüzüş birleşip hareket kılıçını çoğunkurlaştırıp, törlük zediyet maceralarını del cahide hal kılıp, amma ve karhanlarının kanunluk hukuk menfaatige kapalatla kılgan. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını esker tutu.
3: Tamak ne ilmi buyrutup, sağlam uzuklana ili. Tamak ne kız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayalım.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ امال قرلشنی قنات یای درائلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همرا.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bu sahipimizde bir eri 100 kilogramlık bir hatarı işkapını uğurlap, teki açmay turupla tutul deydigen mezmunda sözlep birimiz.
0: Yakında Xotan nahiyesi Xaneyriq bazarının ahalisi UX ornadan turgan deyinkin, öyüdeki bir hatarı işkapının yokap ketkerlikini baykap, derhal Xotan nahiyelik on anni idarisige sakçıga malum kıldı.
1: Ma'lumotni topshirib olgandan keyin Xotan noyalik qo'n idorasi jinoiy ishlarni taqiqlash cho'ng atirtining xalq soqchilari naq maydonga berib tekshirdi. UX'ning aslab berishicha u oldingi kuni kechda uxlash tumurin bexatar ishkapning yanila asldagi o'rinda ishkanligini ko'rgan. Kechida uydimi g'ayri ovoz anglanmagan. O'rnidan turgandan keyin bexatar ishkapning yo'qolib ketganligini bilgan.
0: Bu bexatar ishkapning og'irligi 100 kilogram bo'lib, xalq saqchilari dastlabki qadamda jinoyat gumondori delo sodir qilganda qatnash quroli bilan to'shig'an bo'lishi mumkin deb hukm qildi.
1: Xalq saqchilari naq maydoni tafsili birma-bir tekshirib, noyati tezla turalg'ining qorshov temi sirtidan avtomobil izining aniq izini bayqadi. Bu ochqushliq yeb uchini bo'ylab xalq saqchilari avtomobilning yurish izini boylab, iz qoğlab, jinayet kumandari 2X'ni bekitti. 5. ayının 1. günü çüştünkin, halk sakçıları 2X'nin öyüde onu tuttu. Oğurlanan bexatarlık işkabımı tek şürüp kolgu çüşürüldü.
0: Helimi yakşı bexatarlık işkabının kolu bir mustahken bulup 2X kumurup açalmağın. Şikaptaki pul malla ziyanğa uçurmağın idi.
1: Sorak kalıp eneklinişçe 2X'nin oğurluk kırıştaki maksiti kasten 3 ilişken 2X, UX'ge uzak durmayan 3 mellik saklap gelgen bulup bununın ilgiri başkaların UX'nin öyüdeki bir hatar işkapta köp miktarda altın zibu zinnet boyumları barlıkını anlap mal mülükünü oğurlap açıkını çıkarmakçı bulgan. 5. ayının 1. günü seherde 2X aldın tayarlap koygan saymallarını ilip 3 çaklık toksikilitini heydep UX'nin öyüge gelgen. Tamdan artılıp kirgenlikin, o bexatar işkapını komurup açmakçı bulgan. Lekin köp qetim sınap bexmu açalmagan. Şunun bilen bexatar işkapını 3 çaklık toksikilitki besip, oğurlap ketken. 2X, dilo sadır kılıç paketini yoşurmay ıxırar kıldı. Növete bu dilo yanımı ilgirligen halda tahkılınıp becerilip atıdı.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Pırak programısını alınışınlarına karşı alımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmulları da alınış birimiz.
1: Gülden vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde, Xotan vilayeti köp qozalaydıgan qoy, 2 yılda 3 qetim qozalaş yuqori önümlük, bakmacılık teknikisini zor küş bilen umumlaştırdı. 2012-ci Sənpin Dehkancılık Meydanı'nın köp qılı kəsb alıdı yezi ilgiliki, mədəniyyət, sayahatının yuqoruluş, yeni yögü mərəsimini sızıp çıxdı, degen məzmunlarını anlattınız.
0: Kaltıs Beyiş Mahirleri sahibimizde Bortala Oblastı'daki Yezi İgilik Pen Teknik Hizmetçisi Mao Goff'ın asasi katlamda yıldız tartıp dehkalarının ilmi tarihçilik kılışığı yetekçilik kıldı degen mezmun dehkının adı buludu.
1: Yezi İgilik'i Yeza dehkalarına alakadar uçurlar sahibimizde 2026 yıllık Şincan Kalkara Yezi İgilik Maşinaları Görgesmesi ötküzüldü. Katarlı uçurlarını anlattınız.
0: Radyo Anguçula. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Slushiting abonçlar terminalı maskademde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anıqlı buludu. Hem de deyiktiğine programımızdan tepsili mezmunları da bozsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radio Anguçla. Yakın yıllarda uyan Xotan vilayeti dikkatini çarabıcılık kesbinin yukur sifatlik terakiyatı merkezleştirip, göç koyu 2 yılda 3 kıtım kozlaş yukur ünümlük bakmıcılık teknikisini zor küçüklen umumlaştırıp, enenevi bakmıcılıktaki köpeytiş astı buluş, paydası tüven buluş katarlık, kıyın meselelerini hal kılıp, pen tekniki arkalık küç koşkı tayınıp, göç koyu kesbinin tipini özgertip, derecesini öztürüşün ilgiri sürüp, dikkan çarabıcılarının kırımını aşırıp, 5 yolunu özlüksüz kena etti. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerine nazar sahipimiz köpçülükke Karkaş Nayısının Karasay Bazırı Tüvet Yezisi Aksaray Yezilerdeki köp kozlaydıgan koy kesiminin terakiyat ehval doğrusu sözləp birimiz.
1: Bir yılda bir qetim kozlaydıgan enenevi bakmacılık endisisi seyleştirganda 2 yılda 3 qetim kozlatıp köpeytiş tekniksi oxşaş mezgilde küyleş. Süni uruqlandırış, kozlarını dəstəbki məzgildən sütdün ayırış, ilmi usulda topqa ayırıb, beqiş qatarlıq vasitələrgi tayınıb, baxmıcılıq tərtibini zor dərəcədə əlalaşdırıb, göç qoyunun köpeyiş önümünü həssələb aşırıb, qotandın çıxırış vaxtını bevasitə 50% qısqartıb, baxmıcılıq önümünü görünərlik östürdü. Xotan vilayeti başlamçı karxana, kooperativ, baxmıcılıq çoğun ailesi, dehqan ailesi birleştirilgen, köpxillaşqan birleşip hareketlendigan tərəqqiyat mexanizmini faal bərpa qılıb, göç qoyu kəsbinin ölçəmləşkən işləp çıxırış, köləmləşkən beqiş, markalaşqan tərəqqiyatını sistemilik elgiri sürdü.
0: Xalqı nəp yetküzü siyasının türküsüdə kən baxmıcılıq ailelerinin baxmıcılıq aktivliği sicil açdı. Karkaş Nayısının Karasay Bazırı Yongan kentindeki siyaset paydasının hakiki behrman bolgan bakmıcılık ailesi Nur Mehmet Tursun Tohti'ye tanıştırıp mundaq dedi. Ailemiz kırgızgen

0: нәзір қайды үйілсін бұйымлардың Лиу дәбірдікі оқуқ символығыча, яна адәттік бұқраларының қаштеші дәбірге қадам қойшықча саяатчылар әмілі бұйым көргәзмісі вә жаллық түшендіріш жәриянда Хотен қаштеші мәдәнетінің тарақиат томор тоғырсыда түшендігі егіп олды.
1: 2008 yıllık Beijing Olimpik Tenerket Musabıqısının altın bilen kaplanğan kaş teşi medali, tarıhtın bu yankı kaş taş oyma ustalarının əsərleri, taş keziş, toşuş mənzirisini əsligi keltürüş qatarlıq, körkəsmə rayolları Xotan kaş teşinin özgüce cəlibkarlıqını toluq namayan kıldı.
0: Jongshi Xotan kaş teşi mədiniyet muzeyinin baş direktori Wu Xia mundaq dedi. Muzeyimiz kaç teş körgezme kılıdgan muzey bulupla kalmay yana medeniyet sayayeti bilen kesipler yuğurulgan spa. Muzeyda yeni taratku sepi arkalık Xotan kaç teşi medeniyeti tarqıtıldı. Şunun bilen bile kaç teşi oyumçılıkını sınaş, mutakasler çüendiriş katarlı hem türkü türler təsik kılınıp sayacılar nukul ekskursiyacının medeniyetini yiz kılgıcık aylandırıldı.
1: Mengpar ermek hayvanları küçük bazırda iştları çimlikta yugurup oynava tatdi. İşte egilleri bir çette kavap pişirip aram elva tatdi. İllik inak menzere namayen bolgan idi. Küçük bazarının mesuli dıng tau mundaq tonuşturdi. Bu yer ermek hayvanlarını başkuruş, yuyuş, perviş kiliş, meşklendiriş, köngül etiş bir gevdeleşken bir punkt şekildeki ermek hayvanlar mulazimet bazısı. Ayrım nazaret kılış, tizgilleş, aparatı uğruntılgın. Ermek hayvallarını başkuruş üyüdün 80 iğiz öy bar. Ermek hayvallar su üzüş kölçki. Bir aile kişileri köngül etiş rayonu hem kavap pişiruş, dalıda konuş oranı seplengen.
0: Dün tau mundaq dedi. Biz karallık alda iştlar tenerket musabıqısı su çetiş bayrimi, muziki bayrimi katarlıq has faaliyetlerini ötküzümüz. Bir neçə gündən kin kiçik bazar qurulğanlıqının 1 illik münasibəti ilə yana bütün Şinjandakı itlərni haqsız 4 eşik təklif qılımız. Növbətdə 200-ə yaxın it qatnaşdı.
1: Kiçik bazarı həftə axırda günəyə otur hesab bilan 600 adam qitimdən artıq səyahətçini kutub aladı. Bu ərmək hayvanlarının ictimai əlaqə ehtiyacını qandırıbla qalmay, yana ərmək hayvanlarını baqıdığan kişilər topunu istirahət İctimai alaqı boşluğu bilen təminlədi. Şunun bilen billa, kiçik bazarı ətraptiki dehqallarını, yezi iyilik məhsulatlarını körgəzmə qılıb setiş meydanı bilen əqsiz təminləb, səyahatçilərini səyli qılış bilen billa, yeni, ərsan bahalıq sənpın qas meyvi köktatlarını seti veliş imkaniyyətigə iyi qıldı.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavetki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş köləmdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip iske aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
2: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
2: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asallı qozğutudu.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeni meyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo

0: Adaş, yani kançılık var mı?
1: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometre kaldı.
2: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
0: Ha, öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
2: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
0: Ha, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey,
3: dikkat et!
0: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
1: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Emdi kaltız beyiş mahirleri sahibimiz bu içe Bortala Oblast'daki yezgilik pen teknik hizmetçisi Mavgofu'nun asası katlamda yıl startıp dihkalarının ilmi tarihçilik kılışıga itekçilik kılgalık hakkıdaki hikayeni sözlep birimiz.
2: Yakında Bortala şehrinin Belin Harmodo'nun yeza Jokin kentideki tutaş ketken kevezlikte Mavgofu'nun hizmettaşları bilen etizda zonzuyup ulturup kevezinin ünüp çıkış ve ösüş ehvalini tepsili tekşürdü. Hem dehkallarga Mayıs'a mezgilideki perviş kılış maharati ve kesellik haşarat ziyanının ilmi aldığını eliş tizgilleş muhim noktalarını kol mu kol ögetti.
1: Mavgofu'n mundaq dedi. Her kays kentlerinin yer şarayı tekşiyemez, terilgan ziraatlar mı okşaşemez. Men baştın ahir dehkallarının terikçilik adeti ve kubul kılış ceridisi birleştirip, Yezgilik teknik itekçiliğinin kanat yedirip mulazmetini dehkallar.

0: Yet güzdüm. Şikimin 5-ci ili 7-ci ayda 22 yaşlıq Mao Gofun Çıngdao yezgilik daş özünü pütküzüp, tızımğı aldırıp, ğarbi kısım planı pidayis boldi. Mao Gofun əsləb mundaq dedi. Yurtum Şennondun poizu oldurup, arşana isi kelgen aşı dəqiqidə köz aldımdaki mənzirlərdən qat ayacalandım. Әйбәтлік қәт көтіріп тұрған қарлық тағылар, чәксіз кеткен яйлақ, герәлішіп кеткен рәңілік өйлер, яна мехман доз өй егіліри әткен чай көтіріп біздің қызғын күту алды.
1: О, Аршаң нахиясының көк тоха нәсіллік чарвы фермісіда қызмет қылған бір елда. Қызметташылар білән чоңқұр достық орын тұплы қалмай, яна шо жайдығы кішілерінің адди саттылығы, ақ көңілікедің тәсірленді. Bularının əmmisi uni mulazimət müddəti toşqandın kiyin Şincangda yıltız tartıp yaşlıq baharını asasi qatlamda cülalandırış qararıqı kəltürdi.
0: Mao Gofun mundaq dedi. Ata-anam deyikkan, kəsbi bilimim bilən deyikallarğı yardan bir əlgəlikimdən çin qalbimdən pəqirlini mən. O, kiçikidin tartıplı yezdi çoğun bolğan, yergi çoğun qor muhabbet bağlıqan. Bütün vücudu bilen ögengen kespi bilimigi tayınıp, hizmette azraq netici yarışını oyla etdi. 2008 yılı pidayılar mulazimeti modu toşkan deyinkin, o hizmetçi kubul kılıç imtihanının oğuşluk ötüp, Bartala Oblastlıq Yezgilik Teknikisinin umumlaştırış merkezinin teknik hadımı boldı.
1: Mao Gofun әрі әптеді езі егілік мұтәқәсілері білін әтіз башларығы беріп, түрлік сыра әтлерінің әтіз пәрвеші, асырыш мағар әтлеріне кәмтерлік білін өгініп, дейқаларының ішләп чықырышыдығы қиын мәсілілер вә әмәлі ихтияжыны егіліді. Әр қитім әтізда кеселлік, hasharat ziyini görülgende o təşəbbüskarlıq bilen işik aldığı berip, ziraatlarının tomur tutup diagnoz koyup, birinci vaqtta ilmi doğru işiltiş lahiyyəsi tüzüp, dehqallarının ziyanını azaytışı, tənərxini tecişige yardım verdi.
0: Mao Gofun'un nəzirdə 75-iğə hər bir qeydim qədəm 5 iş qimmətlik çeniqiş pürüstü idi. Bu da kılganda hem emeli mesulat tecrübesini topluğuyla hem dikkalar bilen çoğunluğu fikir almıştırıp, onların ihtiyacını ilgilep, köpçülükten haşarat ziyinin ilmi aldığını ilişi, etizlerinin kovduşluğu kol mu kol itekçilik kılgı bulattı. Mao Gofun mundaq dedi. Biz dikkalar bilen bir məqsətli oylap, bir məqsəti küçükürüp, her bir son etizini köngül koyup, yaxş pərviş kılsaqla ziraatlarını sağlam öztürgülü buludu. O, her günü etizde aldıraş yürüp, etraptaki dehkalar bilen uruk tukkandek çoğunkur reşte bağlıdı. Türlük yezgilik tekniklerin umumlaştırışımı bargan siri köngüldeki dek boldı.
1: 2019 yılı Arşan Nahiyyası'nın kök doğa nesillik çarvı firmisindeki dehkan Sı Çanlı ailesinin mın mu konaklıqı da toyuqsız kən külemde haşarat ziyini görülüp, nahiyyeti yakşı özgən ziraatlarının usulunun keymiyemik kemiyip ketiş, hatta osul alalmaslıq hayupiga duş kelgenlikini görüp, o derhal Mao Gofun'a telefon kıldı. Mao Gofun artuk kep kılmayla, keçilip etizgi berip, apet ahvalını nəx meydanda tekşürüp, ilmi doğru işiltip aldını eliş tizginleş lahiyyası tüzdi. Hem bütün musabıda noktada turup, Sı Çanlı'nın aldını eliş tizginleş meşgulatığa yetekçilik kıldı. Bunun bilen kesellik ve haşarat ziyini nahayeti tezla tizgillenip, 100 min yuengi yakın iqtisadi ziyandan saklanıp kaldı.
0: Bortala şehri Otpulaq Bazri Gakçıgın Ulas kentinin ahalisi Li Enlong mundaq dedi. 2 yıl ilgiri kentimizin kivezlik tuyuqsuz möldürünün ucumu uçurap, nurgun kivez mayısı nəx meydanını sunup ketti. Mao Gofun bu haberini anlığan deyinkin, birinci vaqtda nəx meydanı itib berib, ətrafdakı kənd ahalarını yığıb birlikdə kevəzlərini qutquzuşun qanat yaydırıb, apətin kinki etis pərviş layihəsini tüzüb, toluqlab teriş, pərviş qiliş, işləb çıxırış nəsli kəltürüşki qədəmi-qədəmi təkçilik qıldı. Köpçülüknün kevəz usulü axri muqumlaşdı. 2025-ci ilə ət yazıq teyirliğinin açıqışlıq məzgildə Mao Gofun bilən Mavgofun bilin harmızın yesiği çoğunkur çöküp, texniki jettin yar ülek bu işin kanat yaydırıp, yezigilik işlep çıkırışının her kaysa aş kuşluk tügün noktalarda kent kivaz östürgeç ailelerge kivazlik ders kansı içip, kivazlikini perviş kılış, ziraatlerdeki kesellik aşarı

2026 yıllık Şinjan Halkara Yezgilik Maşınları Körgezmesi bugün yani 5. ayının 25. günü Ürümçü'de ötküzüldü. Körgezmenin külümü 70 bin kvadrat metre gittiğinden bulup, bütün yer şarjdaki 700'ün art karakhanı körgezmeyi katınışı gelip kıldı. Bu nöbetli körgezmede akıl yezgilikli, akli iktidarlık yezgilik maşınları ve yezgilikli yazılarını zamanı vilaştırış baş temi kılınıp, maşını arkalık yezgilikinin küçüğe yetiş bilen, rakamlık teknik bilen yezgilikinin yoğuruştun ibaret iki çok asasi liniye için közlendi. Körgezmeyi katlaşkan yezgilik maşınları karakhanları 11 bin yürüştün artık körgezme bu yemin elip gelip, terikçilik, çarpışlık, bağvancılık, eslerlik yezgilikli, su mesulatları bakmıcılık ve yezgilik mesulatlarını pişiklaş katarlık sağlardı ki bütün ceryallık maşınlaşkan cabduklarını sistemlik körgezme kıldı. Bu nöbetli körgezmede körgezmenin uyuşturucu taraf meksus yeni enerjiye körgezme

Yaqında 2026 yıllık Maral Beşi nahiyesinin yukarı sapalık dehkallarını yetiştiriş türü bu yetce, başka cayda terbiyeleş kursi Şayar nahiyesi de oğuşluk kanat yaydırıldı. Maral Beşi nahiyesinin her kaysi yezi bazarlardan kelgen 110 terikçilik, bakmıcılık çoğun ailesi, kooperatif başlamçıları, işki yukarı ölçemlik etiz başkuruş perviş kılış iktidarı östür sınıpi ve bir köp qozalaydigan qo'yni yuqori unumlik beqish iqtidor o'stirish sinfiga bo'linib, nazariya darsi o'tish, naq maydonda amaliy mashq qilish andisi orqali Shayar nahiyasining yezi egilik kasbiy taraqqiyotidagi ilg'ori tajribalar va amaliy qo'llaniladigan texnikalarni cho'nqur cho'kish shaklida o'rgandi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 25. günü Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Sumrak Yasin. Bu kıytımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Çangcan İktisat Belbağının yukur süpatlik terakiyatının güzel kartinisi birlikte yaratılmakta. Şendon ülkesinin Çingdao şehri, Jilin ülkesinin Jilin şehri, ügünüş arkalık işleşine ilgiri sürüşte çıntırıp, ügünüş terbiyenin çoğunkırlaşışı, emeli buluşuğu türtkü boldi. Şinju 23. numurluk Ademlik Alem Kemisi toluq muvaffaqiyetle koyup berildi. Alem uçkuçları grupisi Jungu boşluk punktiga oğuşluk kırıp orınlaştı. Chongqing, Hubei, Henan qatarlıq jayla qattıq yağmurğa paal taqabıl turup, apatın mudafiyeliniş, apat ziyinini azaytış hizmetini bütün küçü bilen yaxşı işledi. Amerika bilen İran vaqtınca kelişim asılı kılalmadı, dedi. İran, biz dünyaya yadro qoralığı ege buluş üstüde izlenmeslik haqqıda kapalat berişke tayyar, dedi. Hürmetlik radyo anlıqçılar, tövende deyiqtanla xəbərlerimizin təfsili məzmunlardı bolsun.

stansımız xəbri. Çangcang iqtisad bəlbiqi dövlətimizin şərqi, ottıra, ғərbi qismini toğırsıqı kesip ötüdü. Rayon tərəqqiyat umumluqı da mühim strategiyelik orınqı ige. Başuji Xi Jinping Çangcang iqtisad bəlbiqinin yuqır süpətlik tərəqqiyatını yenim ilgiri sürüp, Jungochi zamanı vilaştırışqa teximi yaxşı terek buluş və mulazimət qilish kerek deb təkidledi. Çangcang daryası boyudaki ölkə, şəhərlər və mərkəzdən əlaqədar tarmaqları yeni tərəqqiyat ideyasını qatdi təvrənmək izcillaşdırıb, ekologiyanı oldun qorunqa qoyuş, yeşil tərəqqi qilişdi çıng turub, Çangcang daryasının ekologiyelik muhitini qoqdaş, onşaşını puxta olgı siljitib, iqtisadi ictimai tərəqqiyatının umumyüzlük, yeşil tip qarab özgürüşünü pahal ilgiri sürüp, Çangcang iqtisad bəlbəqinin yuqır süpətlik tərəqqiyatının güzel kartinisini birlikte yaratmaqda. Chongqing'nin Zhongyao'daki lengger taşlaş ornida Chongqing Deniz İşler İdarisi, Chao Tianmin Deniz İşler Başqarmisi, Deniz İşlerini Nazaret Kiliş, Başkuruş Bölümünün Maun Başlıqı Yang Yang hizmetdaşları bilen birlikte Paraxot Toqtaş rayonidaki yük paraxotiga çıkıp, paraxotdaki turmuş paskini sularını bir taraf kiliş ahvalini tekşürdi. Yang Yang biz asaslıqı turbu yolunun üzülüp geçiş ahvalini tekşürümüz. Bu yerdeki qoğuşun peçet yanılı öz peti ikken dedi. Chongqing 2018 yılından başlap Çangcang daryası boyuda oldu bilen bulgumu çıkarmaslık boyunca tüzeş endizisini yolgu koyup, paraxottaki paskını suni paraxot saklıgan dinkin kırgak yetküzüp bir tarap kıldı. Bugün günde bu endize Çangcang vadisi ve kısmen deniz boyu rayonlarda umumyüzlük kengaytıldı. Muş asasta Chongqing tüzeş tedbirinin derecesini östürüp, su, gaz, şaukun katarlık her terepleme bulgumu çıkarmaslık boyunca tüzeş sistemisini berpa kıldı. Nöbette iki derya sayayeti namlık yet paraxotunu sınak kılıp, iki deryada işletilip atkan paraxotlarının kaldık gazını çoğunkur tüzeş boyunca ülke körüstüş törünü yolgu koyuşunu ilgiri sürdü. Yang Yang tonuşturup mındak dedi. Bu kaldık gazını bir taraf kılış kurulması paraxottan çıkan kereksiz gaz tərkibideki azot oksidlerine kartılgan. Bu arkalık her yılı her bir paraxot 8,5 tonlu etrafıdaki bulgumunu az çıkırdı.

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atılmaydı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yana musafiye atılmaydı sahibimizle başlayımız. Şincan yana koordinatını inşallah emeli işlep yana vaziyet yaratmakta. 4. ayının 24. günü yol çıngdaş maşinisinin ahırkı bir caydaki tekşi yeytilgan asfaltını çıngdışıgı əgişip, G30

0: Hürmet radyo anlıkçılar, emdi dünyaya nezer programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar, Polşa'nın payitahtı Varşava'da ötküzülgen Kalkara sanayetini avtomatlaştırış ve maşin adem körgezmesi de Cungo'dun keltürülgen köplügen maşin adem mesulatları körgezme sarıydaki kişilerin dikkatini tartıdığan kızık noktalarının biri olup kaldı. Cungo'nun maşin adem mesulatları Otra Şerqi Avrupa bazarlarında bazar tapdı.
1: Yığınqı mezgilde Avrupa Zayun bazarıdaki davalğuş körünerli küçeydi. Xalqarada neft bağısının devamlıq örülüşüge ägişip, bazarının Avrupa pul pahallıqının örülüşü ve ösüm nesbitinin ösüşüge bolğan mölçer örüləv atıdı. Germaniya, Angliya qatarlıq asaslıq iqtisadi gəvdilərinin uzun müddətlik zayun payda nesbiti o da yuqırləv atıdı.
0: Hürmetli radyo anlıqçılar, ondaqtı diqqıtınla programımızın təfsili məzmunu da bolsun.

Qadirlik dostlar, yaqınki mazgilda Yevropa zayom bazaridagi davolg'ush ko'rinarli kuchaydi. Xalqaroda neft bahosining davomli o'rlishiga egishib, bozorning Yevropa pul paxalligining o'rlishi va o'sim nisbatining o'sishiga bo'lgan mo'lchari o'rlayotdi. Germaniya, Angliya qatorliq asoslik iqtisodiy gavdalarning uzun muddatlik zayom foyda nisbati uda yuqorilayotdi. London aksiya birjasi guruhining sonliq ma'lumotiga qaraganda, Angliyaning 10 yillik zayomining foyda nisbati 5 oyning 15 kuni 5.14% atrofiga o'rlab, 2008 yili 7 oydan buyonki eng yuqori saviyaga yetgan. Germaniyaning 10 yillik zayomining foyda nisbati 3.12% atrofiga o'rlab, 2011 yili 5 oydan buyonki eng yuqori saviyaga yetgan. Fransiyaning 10 yillik zayomining foyda nisbati 3.9% ga o'rlab, 2009 yili 7 oydan buyonki eng yuqori saviyaga yetgan. Odatdagicha aytganda, zayomning foyda nisbati bilan baho yuzlanishi aksichi bo'lib, foyda nisbatining tez sur'atda o'rlishi zayom bozorida ko'rinarlik tökme kılıp setişinin barlıqı kelgelik edin derek bir idi. Tahlilçilə mundaq dep görsətdi. Bu növətlik Avropa zayom bazarıdaki davalğuşunun arqısı da energiya bahasının üsüşü yadroluk türtkilik amıl bulup, bazar energiya bahasının üsüşünün Avropa pul pahallıqını qaytıdın örlüte vetişidin əndiş kıldı. Bu, Avropa Merkezi Bankısını yukur üsüm nisbitini saklaşqa, hatta pul siyasetini yanımı taraytışqa mecbur kıldı. Deka Bankısının baş iqtisat şunası Urlich Kartel, növette yer şahardaki ham nefi

ve tabii gazının bazar bahası yanıla zayom bazarının asaslı kozgıç ameli bolmakta dedi. Germaniya Sod Bankası'nın tahlilçisi Havuk Simpson, Otur Şarık Uruşu partılgandım bu yan, neft bahası bilen zayom payda nispeti otursudaki bağlanış intayın koyuk bulup geldi deb karadı. Yavrupa İttifakı Statistik İdarısının sallık malumatıdan ayan buluşça, Yavru rayonunun 4. aydaki pul pahalılığı yıllık nispet boyunca hesaplaganda 3% yetip, 3. aydaki 2,6%'ın yukarı bolgan. Bunun işi de energiya bahası okşaş mezgildekidin 10,9% aşkan. Germaniya Federasiyası Statistik İdarısının en yeni sallık malumatıdan ayan buluşça, Energiya tanarxining o'rlishining turtkisida Germaniyaning 4-chi oydagi pul pahalligi nisbati 2,9% yetib, 2024-chi yil 1-chi oydan buyonki eng yuqori saviyaga yetgan. Sonliq ma'lumotdan yana ayon bo'lishicha 4-chi oyda Germaniyaning top sotish bahosi o'xshash mazgildagidan 6,3% eshib, 3 yildan buyonki eng cho'ng eshish nisbatini yaratgan. Bunun içinde neft mahsulatlarının bahası okşaş mezgildekidin 37,3% aşkan. Bazardaki köz karaşlarda bu energiya bahasının örülüşünün tedrici halda tekim iken iktisat sahası geken eyvatkallıkını büldürüdü de hesaplandı. Pul pahalılığı besimi örülüvatkan ehvalda bazarının Avrupa Merkezi Bankası'nın bu yıl içinde üsümlü tövelletişi gibi olgan közlümesi yakınki mezgilde körnerlik tövelledi. Kısmen bazar aparatları nöbette Avrupa Merkezi Bankası yukur üsüm nispetini tekimi uzun vakit saklap gelişi mümkün. Hatta yanımı üsüm koş ihtimallıkını yok çıkırışkı bolmaydı dep mölçer dedi. Avrupa Merkezi Bankası'nın baş iktisat şunası Philip Ryan yakındı mındak dedi. Tekimi yukarı yıkılgı tanarxının maaş ve tekimi ken bolgan mal baha seviyesi yamrap keçişini tosuş üçün Avrupa Merkezi Bankası neft bahasının üsüşü sebebidin üsüm nispetini östürüşü mümkün. Germaniya Merkezi Bankası'nın başlığı Joachim Nagel Germaniya Sod Gezdi'nin ziyaretini kubul kılganda pul pahalılığının ehvalı da tüp özgürüş bolmasa Avrupa Merkezi Bankası'nın üsüm koş mümkünçiliki bağansırı çoğuydu dedi. Morgan Stanley'nin Avrupa baş iktisat şunası Yanis Ezinis Smith Avrupa Merkezi Bankası hazır zadı kançık etim üsüm koşkanda andın pul pahalılığının devamlık örülüşünü kontrol kılgılı boludu degen siyaset cihetteki kıyın tallaşkı duç gelmekte dedi. Hürmetli radyo anlıkçılar. Yukarıda Dünya'yı Nezer programımız bu iş anlatış bəyduk. Bugünkü programımızın dektorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurin. Növetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Əsqər Tursun.

0: Programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Hürmetli radyo anlığıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın tən saklıqı zor bay

0: Nikah programımızı anlayışlarına karışalımız. Ben riyazetçi Roşengül İmam. Programımız Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratkısı Solusiti'nin abunçalar terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayıtı anlaşılıp oludu. Radyo anlayıcı dostlar, bu kıytımki programımızda mündak mesmunlardan çişberimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde asasi katlam kan dializ mulazımeti yeni belgelemekni kütüb aldığı degen haber dekdanlardı buludu. Sağlamlık birimlerini emma aileye yetküzeyli sahibimizde kalkan zaman bestegüncüsüge yolukkanda kandak takabül duruş gerek degen mesmunu sözlep birimiz. Adli sağlamlık hareketleri sahibimizde tapan yerlip kesse kandak asırış gerek degen mesmun dekdanlardı buludu. Radyo anlayıcıla emdi dektanlar programımızın tepsili mesmunları da bulsun.
1: Sağlamlık haberleri.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeli.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahibimizden kalkan zaman bazı tügüncüsüge yolukkanda kandakta kabul duruş gerek degen mazmunda iktinlarda buludu. 5. ayının 25. günü dünya kalkan zaman bazı günü. Emdi kalkan zaman bazdan ibaret bu muhim işki acıratma esası bilen tanışıp çıkaylı. Birincisi, kalkan zaman bazı degen nime? Kalkan zaman bazının şekli kepinek şekillik bulup boyun, aldı kaniyinin işki terbiye caylaşkan, on sol terapteki bir kanat ve boğuz kısımdan terkip tapkan. Adem bedenedeki intayın muhim işki acıratma bez tentisi hesaplanıdı. İşkincisi, kalkansıman bezinin kandak rolu ba. O, acırtıp çıkargan kalkansıman bez hormoni, adem bedenedeki metabolizmini ilgiri sürüp beden temperaturasının turaklıklıkını saklaydı. Aksıl, yağ, karbon su birikmelerinin parçalanışı ve işletilişini ilgiri sürdü. O, sönekten özüp yetilişi ve pişip yetilişi de intayın muhim. Eğer o kem olsa, yeni tuğulgan boğaklarının akli iktidarı tövellep, özüp yetilişi astılaydı. Çoğunlarının əsli tutuş kabiliyeti tövellep, inkası astılap getirdi. Kalkansıman bəz doğrusudaki 3 hata karışını kançılık düşünüsüz. Daim körüldüğün kalkansıman bəz kesellikleri kaysıla. Kalkansıman bəz tögüncüsü, kalkansıman bəz iktidari küçüyüş kesili, yani diakan kesili. Kalkansıman bəz iktidari acizlaş kesili, yani diacanşen kesili. Çeobinşi kalkansıman bəz yallığı. İşkilemçi ötkünçi kalkansıman bez yallığı, tögünçiye karakterlik kalkansıman bez işgi qatarlıklarını öz içige alıdı. Bunun içi de en köp uçuraydığını kalkansıman bez tögünçisi bulup, o yaxşı süpetlik tögünçe ve yaman süpetlik tögünçe, yani kalkansıman bez raki dep atılıdı. Tötüncisi kalkansıman bez kesellikinin kandak ziyini ba. Birincisi metabolizm. Kalkansıman bezinin iktidarı bir normal bulganda şeker metabolizmi, yağ metabolizm, aksıl metabolizmi, vitamin metabolizmi ve su, tuz metabolizmga zor təsir görüstüdü. Kalkansıman bez küçüyüşte sıktım korkuş, oruqlaş, hem de iştihası tutuluş ya ki kalkansıman bez acizlaşta sıktım korkuş, iştihası tutuluş, soluk işkatarlık alametler görüldü. İkincisi, özüp yetiliş. Balılık mezgilde kalkansıman bez hormoni kemçil bolsa, yetilişi astı buluş, akli iktidarı tövelleş, anmaktalık kesiliği keltürüp çıkırış mümkün. Üçüncisi, yürek kan tomuru sistemisi. Bimarda yürek hareketi ziyade tezleşiş, yürek ritimsizliği görülüdü. İğir bolganda hatta yürek zayıfleşiş kadarlıklar görülüdü. Tötüncisi, köpüyü sistemisi. Ayarlarda hayız kalayım kalışıdı, hamiyeldar bulalmaydı. 5. nervi sistemisi. Ayacalınış, toxtumay, vatıldaş ya ki xamuşluq, məyisliniş qatarlıqla. 6. nəpəs sistemisi. Boyun qısmı şişib, kanayını besib alsa, nəpəs ravan bulmaydı. İğir bulğanda nəpəs qiyilləşidu, hətta tuncuqıb qeylişi mümkün. 5. Qaysı amıllar asalla qalqansıman bəs kesəllikini bəyda qılıdu. Kalkansıman bez kesellikinin kesellik sebebi mürekkep bulup, növette radyoaktiflik uçuruşuş, öz beden immunitet kesellikki, irsiyat amili, yotun kubul kılınışı ziyade köp ya ki yeterlik bulmaslık, hizmet ve turmuş besimi, uzak müddet hamuşluk katarlık amiller bilen münasebetlik dep karalmakta. Kalkansıman bez doğrusu ki bu üç gumanını enik bilivaldınız mı? 6. Özünün kalkansıman bez tügünçisige giriptar bolgan bolmağanlıqıga kandak hüküm kılınıdı. 1. Tügünçe bir kadar küçük bolsa, köpüncisi de roşen bir aramlıq bolmaydı. 2. Tügünçe çoğrak bolganlarda nəpəs ravan bolmaslıq, yutkanda bir aram buluş, avaz boğuluş qatarlıqlar görülüdü. 3. Boyun aldı tügünçisi yutuş hərkidige əgişib, yuxarı tövən yütkülüdü. 7. Kalkansıman bəz tögüncüsü bayqalsa qandaq diagnoz qoyuludu. Қалқан сыман бәз түгінсі байқалған аман көпчілікнің әң яқсы қалқан сыман бәз мәқсус бөлім докторға көрініп, қалқан сыман бәзіні рәңлік бейчауды тәкшіріш вә қалқан сыман бәз ықтыдарыны тәкшірішіні еніму мүкемәлләштірішіні. Зөрір тепілғанда, әйіншке еңні білін тешіш үжәйірі ілмі бұйыдже тәкшіріш арқылық patologiyani aydınlaştırışını tavsiye kılımız. Sekizincisi, kalkan sıman bez tögüntüsünü kandak bir taraf kılış gerek. Birincisi, kalkan sıman bez tögüntüsünün hemisini operasiye kılıp davalaşka doğru kili vermeydu. Yaxşı yaman süpətlik hikayelikini çoğun pərqləndiriş mühim halka. İkincisi, köp sandaki yaxşı süpətlik tögüntülərini rənglik bir çağda, yani şu 6 aydan 12 aygıca hemiş karelde qayt təkşürtüb duruş, həm də qalqan sıman bəzinin ixtidarını ölçəb təkşürsülü buludu, operasiya qılıb davalaşacaqsız. Üçüncüsü, tövəndəki şərtlərinin birigə uyğun gildiqallarını taşqı kesəlliklər operasiyası qılıb elivitişini uyuluşuqı buludu. Tögünçü bilən roşan münasibətlik bolğan qısmən uğrunda besiliş alamətləri görülsə. Qalqan sıman bəz ixtidarı küçüyüb getiş qoşulub gəlsə, işki kesəlliklər bölümüdə davalaş ünüm bərmizsə. İşıq töş söngükünün kəyinigə, ya ki tik pasılğı çaylaşqan bolsa. Tögünçə davamlıq ösüb, klinikida yaman süpətlik özgürüş xayişi bolsa. Taşqı görünüşü, ya ki ideyəvi əndisi iğir bulub, normal turmuşqı təsir yetküzüb, operasiya qilişini qatdıq tələb qılğalla. Tövəndik edək, klinikilik alahiyyilik ki iqə tögüncə peyda bolsa, yaman süpətlik buluş ehtimallıqıqa yüksək oşyar buluş gerək, operasiya qılıb davalaş təvsiyə qılınıdır. Tögüncə qatdıq, şəkli tərtibsiz, ətraptik toqulmalar bilən çaplışıb, muqim bolsa, ya ki hərəkətliniş dəriyyəcisi naçar bolsa, tögünçilərinin özüşü tez bolsa, boyun qısmıda bir normal işçiğan limfa tögünçisi bolsa, davamlışış xarakterlik, ünüp tüp qiliş, yutuş qiyilişiş, ya ki nəpəsliniş qiyilişiş əhval görülsə. Rənglik bir çavda uyul xarakterlik tövən əks sada tögünçisi, tögünçə işçidiki qon bilən təminləş, mol, gerviki tərtibsiz, kiçik kalçısı ilişiş, qatarlıqlar görülüb, tögüncə türgü ayırış əskərtməsi 4A, 4B, 4C, ya ki 5 turni öz işçiqi alsa. 9-ci turmuş pərvişi. 1-ci, qalqan sıman bəz kesəlliki cəmiyyət tarixi var kişilər və yaşlar, ösmürlər qalqan sıman bəzinin ixtidarı və qalqan sıman bəzinin rənglik biçav arqılıq qərəllik təksürtüb duruş gərək. Bu qalqan sıman bəz tögüncüsünü baldur bayqaş və baldur davalaş qıbaydılıq. İkincisi, kəyfiyyatını azadı tutuş, yaxşı ruhi halətini saqlaş, ciddiləşiş, təşvişləniş, açıqlanış qatarlıq naçar kəyfiyyatının qıdıqlışıdın saqlanış gərək. Üçüncüsü, muvaffaq aram eliş, ziyadı çarçaşdan saqlanış, əmgək bilən dəm elişini birləşdirişgə diqqət qılış, ziyadı çarçaş səbəbidin kesəlliknin tərəqi qılışının aldını eliş gərək. Төтінсі, муапық әрекет қылып, организмның иммунитет күчіні ашыруш, тәйжей гомпсі, йога, бадөәнчін, аста үйгіріш қатарлықларыны муапық ішләш керек. Бәшінсі, радиацияны имкан қадар азайтыш, яки оныңдың сақылыныш керек. Бұ, экснорының түші вәп башқа электрон мәқсулаттыр кәлтіріп чығарған радиацияны өзгечі қалуды. Qalqan sıman bəz kesəlliki gərcə köp görülsümü, likin aldın alğılı və davalıqlı buludu. Hər yıllıq dünya qalqan sıman bəz günü pənni umumlaşdırış təşviqat pəaliyyəti arqılıq teximi köp kişilərinin qalqan sıman bəz məsələsiyə əhmiyyət

0: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал осыз әмірі болуды.
1: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Саат 9.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlham ağzı urgutudu.
2: Saat 13.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki pultice hemrayınız. Cugulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam olsuz.
3: Saat 14'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Aptitalı yardım verdi.
3: Saat 17.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
6: Saat 22.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
7: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
8: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
7: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
8: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
9: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
7: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
10: Bir can, bir nəpəsdən mu? Kançılığan ilgisi var.
11: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp abdomobil heydep burmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
10: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
11: Özünüzden hem ailenizden hayati, bəxtini doğu tikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, güzel nakşı müziklerimiz bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasına başlayıp barıcı, sanat sahnesi programımız yani siz için hizmetli buludu. Ben riyasetçi Hamide Kıyım. Kadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızını her kim şundaki yaşsa daimin namlık nakşının yıkımlık küyleri bilen başlayımız. Gini Behar Algaysılar.

0: Yakında Tunçu Nöbetlik Cungu Yeni Marinet İcadiyeti Bazırı hem de Modu Oyun Bağsaylısı Yığılışı Beijing Chaoyang Bağıtısı da başlandı. Şincan Muziği 100 yıldan artık Marinet İcadiyeti Mahsulatını Beijing Bazırı'a ilip bağdı. İpek yağlık, hat güç, tonlatkı çaplıkı katarlık 100 yıldan artık Marinet İcadiyeti yakşı boyumları paytaht şehir ağalarının son kısığı silindi. Kitap üstülüğü koyuldu. Bu nöbetlik yeni Marinet İcadiyeti Bazırı, Marinet arkalık ozuklandırış, güzellik yaratış, turmuştun beherliniş, modi ekimden kelgüsüge yüzlenişini baş temi kılgan bulup, Cungu Marinet yadıkarlıkları almıştırış merkezi katarlık orunla itekçilik kılgan. Marinet icadiyeti mahsulotlarının yakki istimaldan çökmüş şekilde his kılışka, derecesini östürüşkü türkü buluş maksat kılıngan. Bu meydan devlet derecilik Marinet icadiyeti kattı merkezi de Şincan Muzi'deki körgezme boyumlarda yakşı nam ve icadi eserlerge ten itibar verildi. Beş yıldız çıkıp şarktın Ahmet keldi Cungu'a digen hat keştilengen kim hap yanlıkedin ilham elingan yipek yağlık. Çaç zıhtısı mın yılladın buyan uykudu yatkan hen sulalısı devredeki kut belgesi nuskularını merkezi şehir kimigi sındırdı. Canşenli koğdaylı yürüyüşlük boyumlarda koyuk çegranı koğdaş hissiyatı kündülük turmuşka aylandırıldı. Çavhut hesavuri tonlatkı çaplıkıga yolvas nakışlık yumulak altın meydal elementi çürülgen bulup inçki halkalada Marinet asası namayan kılındı. Tiangong bazarı kuraş turma resmige kızıl mın öyünün rengi kaytı oyulup Mın yıllık tam resmi sanatı adetki kutuphanığa kirgizildi. Bununun başka Şincan Muzi bilen Şincan Güzel Sanat Sarayı ortak berpa kılgan Şincan manzarası sürettek güzel kanap somkımı Şincan'ın kıyafetini namayan kılgan köçme nam kartısı bulup kaldı. Şincan Muzi Marinet İcadiyeti bölümünün müdiri Guanyi mundak dedi. Bu kıtım Şincan Muzi'yi Marinet icadiyet boyumlarını Beijing'e eğilip geliş hem bir sahnede fikir almıştırış hem bazarını düşünüş boldu. Şincan'ın Marinet yadıkarlıklarını körgezme işgabıdın bazarga, kutuphana ve seferge yüzlendirgendela andın icadi tepekkürünü hakiki emeleleştirip yıldız tartkuzgulu boludu.
1: 2026 yıllık kalıp taşlık loğusu Şincan futbol dereceden taşkırı birleşme musabıqısının hükümet tarap kut belgesi Tong bilen Şinşin yakında Ürümçi çoğun bazar piyadılar kutusuna uğrulaştırılıp Nurgun şehir ahalısı sayahatçını daka sürat küçüşge celip kıldı. Yakında Ürümçi çoğun bazar piyadılar kutusunun kırış iğizi de Ürümçi şehirlik 9. başlangıç mektepinin 12 Küçük futbolcusu, Şincan futbol dereceden taşkırı birleşme musabıqısının hükümet tarap kut belgesi Tong bilen Şinşin'nin yeniği gelip, kızıqarlık top oynatıp, medet beriş faaliyetini kanat yaydırıp, Şincan futbol dereceden taşkırı birleşme musabıqısına medet verdi. Ürümçi şehirlik 9. başlangıç mektepinin okuğucusu Abdusamed Yasin mundaq dedi. Yakından buyan, Şincan futbol dereceden taşkırı birleşme musabıqısının kepiyatı nahayti kızgın boldı. Şincanlık ösmür bulgallıkımdın nahayti pekhirlini vattı men. Bunun dünkiyen ten hareketini davamlaştırıp futbolunu kızgın söyümen. Gayret kıl Şincan. Şincan futbol dereceden taşkırı birleşme musabıqısının hükümet tarap kut belgesi Tong bilen Şinşin işki küçük onar danısıdın tedirci barlıqı kelgen. Oğul bala Tong'nın beşiğe tok kızıl anar kaplangan, uçsığa kızıl çapan ve kök kaltı iştan köydürülgen. Kız bala Şinşin kızıl yop kikiyen bulup çeçini işkige ayırıp boğup algan. Yaşlık hayatı küçüğün urgup durdu. Tong bilen Şinşin'nin bütün gevdesige yargın anar kızılı asasi ren kılıp işiltilgen bulup, herkaisi milletlerinin anarının danesidek ziç uyuşup, bir niyette hemkarlaşıp, İttipaklaşıp cesaret bilen ilgirlavatkallıkıga simul kılıngan. Kut belgesinin futbol tipi vatkan erket can alatı hem futbol tenerkitideki kaynak hissiyat ve can tikip ilişiş ruhini namayan kılgan. Hem birleşme musabıkının güçlü

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğun kuru yıldız tar

Yurt dündeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Şincan'ın binakarlık sahası da terbiyeleb işgı orlaştırış ve yukarı maharetlik ixtisaslıklarının iktidarını üstürüş 3 yıllık hareketini yolu koygallıkı

Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan'ın binakarlık sahası da terbiyeleb işgı orlaştırış ve yukarı maharetlik ixtisaslıklarının iktidarını üstürüş 3 yıllık hareketini yolu koygallığı

0: Olsuz.
1: Saat 14'te Solution Update alınan 6.0 Plus nusqusi yeniñizdiki turmuş hemrayiñiz. Solution Sodi şäherçisinin Şinjañning özgüç soğuklarını halgan çağda setip ala alaysız.
0: Saat 16'da Solution Update alınan 6.0 Plus nusqusi yeniñizdiki ilgilik tikleş hemrayiñiz. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Solution Update alı yardım berdi.
1: Saat 17.20'da Solution Update alınan 6.0 Plus nusqusi yeniñizdiki medeniyet hemrayiñiz. Medeniyetnin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19.20'da Solution Update alının 6.0 Plus nusqusi yeniñizdiki mazelik taam hemrayiñiz. AI tamaq tizimniki bar.
3: Saat 20.20'da Solution Update alının 6.0 Plus nusqusi yeniñizdiki ügüniş hemrayiñiz. Bilim turmuşiñizning tämxurjiga aylanadi.
4: Saat 22.20'da Solution Update alının 6.0 Plus nusqusi yeniñizdiki tanarka hemrayiñiz. Sağlamlıqqa hemraq bolup ägişip çeniqsiz.
5: Solution Update alını çürip, sarxil mazmunlardan huzurlanıñ.
6: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
7: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
8: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sahlanın.
6: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
8: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtidir.
6: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
8: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
7: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
8: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sahlanın.
6: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, manevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkır yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahibimizde Keriye Nayas'ın cüngü doğru materyalları bütün kesip zancırının dastlabki kademde şekillengenliğini tanıştırırız. 2024 yılıdan buyan Keriye Nayas'ı mevkani kumdun müdafiyeliniş, kumdun tezgilleş ve kesip arkalık halkını beyitiştin ibaret hoş nişana koyup, kumluk rayında darak bilen çatkalını birleştiriş, suğuruş bilen doğru üsümlükini birleştiriştin ibaret tarihçilik endisini zor güç bilen umumlaştırıp, şaraitki karıp iş görüp, strolluk kırıştırıp derildi. Yulgunga toşkan zedekini kiriştirip terip, ətirgülünü kiriştirip terip kurutup, bir mu kumluk yerden, bir yerden koş hosul elişini işgi aşırıp, hem ekologiya toskını müstahkemledi, hem ammının kirimini aşırış yollarını kengaytti. Bu türlük tecrübenin aldıngı sep bazısı buluş süpütü bilen, Keriye Nayas'ın oy toğrak gezisi başlamçılık bilen küçep, kumlukta cungi doğru materyallarını östürüşünün ünümlük yolu üstüde izlendi.
1: Oytoğraq yezili qalq qurultiyinin reisi Alijan Obul tonuşturup bundaq dedi. Biz bir hesabat qılıp baqtuq. Növbette bütün yezi boyunca ətirgül maysıllarının ay buluş nisbeti 90%-dən aşdı. Bütün yezidiki 3000 modun artıq yerge ətirgülni kirishtirib terip, şeyhidi qurutup, 2000 modun artıq yerge ətirgülni kirishtirib östürüp, Ettirgül bilen doğru materyalı birleştirilgen strolluk terikçilik endisini şekillendirdik. Bazarga karganda kontrol kılış teximu qiyin bolğuni nacar muhit. Qumlıqta özüşke maskeledigan jongye doğru materyalları sortini tallap çıkış üçün Şinjan Tianyuan Yezi İgilik Pantechnik Çeklik Şirketi Keriye Nahiyasıdaki Qumlıq Kəsbi Təcrübe Bazısı da 32 xil jongye doğru materyali sortini sınaq tariqisi terip, qayt-qayta sınaq qilip, köngül qoyup pərviş qildi.
0: Keriye Nayalık Ormançılık ve Otlak İdarisi Qumdun Müdafiyeliniş ve Qumnu Tezgilleş Komandalıq Ştabının Kadri Patigül İmin Mundaq dedi. Sort tallaşının ölçümü naiti əməli, yani qumluk muhitiği maslaştırgan, dikkan ailelerinin ihtiyacı uygullaşkan buluşu gerek. Birinciden, kurgakçılıkka şorga çıdamlıq. İkinciden, başkuruş pərviş kılıç tənarxı tövən. Üçüncüden, bazarda seçiş yolu mukum buluşu gerek. En ahırda əmən, yalpuz, kalkangül, çığırtmaq, osma yeltizidin ibaret kumluğu maskeledigan 5 yıl sort tallap çıkıldı. Bunun işi de əmən uda 8 yıldın 10 yılgıçı ösüdüğan bulup, her ili köpkütüm yığıvalgılı buludu. Başkuruş pərviş kırış addi, paydisi uzakçı davamlaşıdıgan bulup, kumluqtu östürüşünün ıxtıdar baha nisbiti şahiga aylandı. Osmi yıltızı Katarlık cüngi doğru materyallarının seteliş yolu mukum buluş, doğru karxallarının seteliş arzusu küçük buluş tek evzellik ege tayinip, dikkallani kırımlı aşırıştaki hatırcam kılış komalıcıga aylandı.
1: Oytoğraq yezisinden şimalgı karab, avtomobil bilen netçi 10 minut minipla, Ven Huayuan, Qumdun müdafiyeliniş, Qumnu tizgilleş ülgü körsütüş rayonuğa yetip barğılı buludu. Ademsiz uçku boşluk götürüldü. Kameradaki manzara kişini hayajanga salatdi. Külrang siyirqranglik qum dengizi boyida sök-sök bilen yulgullar rätlik tizilgan bolup, keng ketken əmən tutash ketken yeşil gilemni asıl qılgan edi. Ettirgül maysılları temitip soğuruş bälbeginin ozuqlandırışı bilen yeni yeşillik burkengen edi. Qumdun müdafiyeliniş bilen doğru teriş birleştirilip bärpa qılıngan bu Qum dengizidiki bostallık, adam tabiyet bilen inak billi ötüştek təsirlik küçük tolgan edi.
0: Keriye Nayalık Ormançılık ve Otlak İdarısının vağım başlığı Vukhayun tonuşturup bundaq dedi. 2025 yılının ahırıca Keriye Nayası'nın cüngi doğru üsümlükü östürüs külümü 420 min moğu yetti. Bunun işi de Toşkanzadiki 300 min mu, Ətirgül 80 min mu, başkaları Osma, Çöl yalpuzi, çüçük boya, kətira qatarlıqla. Yakında Şinjan Jingyuan Dorigerlik Çeklik Şirketinin körgezmi zalıda bu şirketinin bir mesulü oralgan toşkan zedeki yaprakçısını koluğu ilip nur yönülüşüge karab tepsili tekşürdü. 2023 yılının ahırda Keriye Tianjin Sanayat Bağçarayınığı makallaşkan bu karxana 2 yıldan köprek vaqtıla sehni özgertiş, texniki dərisini östürüştün GMP, Yani doğru işlep çıkırış süpütünü baş

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, randar yöv

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıkçılar, bu sahipimizde 2025 yıllık Şincan'daki en güzel emlakçı Kang Shaojing'ni tanıştırırız. 30 neçe yıl vaxtta Atonum Raylıq Halk Doktor Khanası'nın muavin başlığı, teri keselliklere bölümünün mutakassisi Kang Shaojing əsli məqsədini özgertmək, mihriballıq bilen davallaş texnikisi və burçini əməliyyətin ötküzüb, yaşlıq baharını yurtuğu beğişləb, güzellikini bimarlığa qaytırıb berib, hər millet amının teri sağlamlıqını üntinsiz qovdudu. Bu yıl 4. ayda o 2025 yıllık Şincan'daki en güzel əmgəkçi bulup bahalandı. 1989 yılı o Şeyhanzı Daşı tibbi şöyeneğe imtihan verip ötüp, 1994 yılı hizmetki katlaştı. Kelinikilik davalaş birinci sepede kancı uzak işligen seri o şunçı endişi kıldı. Çünkü Şincan akkisel, tengi temretki kesili, kaposu ösmük kesili köp körülgan rayon bulup, yerlik kespi ıhtısaslıkla bek az edi. Nurgun bimar kesel sebebinin namıratlaşıp ketken, kesel sebebinin kaytı namıratlaşıp ketken.
1: 1900

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısına alışılan karşılığımız ben riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın aboneçiler terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlayıcılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge emrah programımızda mündak mezmullah boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde Ali Halık Teptiş Mahkemesi fuhraların cismani erkenlikigi dahil taarruz kılış tölen pulunun en yeni ölçümünü ilan kıldı. İkinci pesirlik Atunum rayonun katlamının şekil vazlıkını tüzep asasi katlamının yükünü yenekiltiş meksus hizmet mekanizmi yığını eçildi degen haberle dikkatinladı buludu.
3: Dilo ve kanun sahipimizde Ürümçi şehri sayahatçılarının hukuk menfaatiga ziyan yetkizgen bazar muhitini qalay maqallaştırışqa dair 5 tipik dilo misalını elan qıldı degen mazmunda sözləp birimiz.
2: Amma üçün əməli iş qılıb biri sahipimizde 3 saatke yetmegen vaqt içində bir qiyin macra muvafiq bir tərəf qılındı degen mazmun diqqətinladı buludu.
3: Endi diqqətinla bugünkü kanun sizgə hemrah proqramımızın təfsili mazmunlardı bolsun. Kanun haberleri.
2: Ali Halık Teftiş Mahkemesi yakında uxturuş çıkarıp her derecelik teftiş mahkemelerinin özünün tölen mecburiyeti barı organı buluş süptü bilen cismani erkenlikke dahil taarruz kılış dövlet tölemi dilolarını becirgende yeni kündelik tölem ölçümü 495 yuan 9 mu 4 puanı icra kılışını talep kıldı.
3: Ali Halık Teftiş Mahkemesi 2025 yıl 5. ayda alaqadar uxturuş çıkarıp her derecelik teftiş mahkemelerinin dövlet tölümü kararı çıkarganda puhralarının cismani erkelikigi dahil taarruz kılış tölem pulunu künige 475 yuan 5 mu 2 puan boyunca hesaplaşını talep kılgan idi. Ali Halık Teftiş Mahkemesi ayıplaş Arz kılış teftiş nazaratının alaqadar mesulunun tanıştırışça, Dövlet İstatistik İdarisi 2026 yıl 5. ayının 15. günü ilan kılgan 2025 yılı bütün memleket boyunca şehir bazarlardaki hususi ilgilikte bulmağın orullarda işgı orullaşkalarının yıllık oturucu muaşı 129.441 yuan bolgan. Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Ministerliği təminligen kündelik oturucu muaş hesaplaş formulası boyunca kündelik oturucu muaşı 495 yuan 9 mu 4 bon bolgan. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Dövlet Tölümü Kanunu'nun 33. maddesi ve Ali Halık Sot Mahkemesi, Ali Halık Teftiş Mahkemesi'nin cinayişle tölüm delolarını becerişte kanunu tədbiqlaşqa dair birkaç mesele toğırsadaki izahatının 21. maddesinin 2. tarmıqıdaki belgelemeye asasen, her derecelik teftiş mahkemeleri 2026 yıl 5. ayının 18. günüden başlap Dövlet Tölümü kararı çıkarganda puhralarının cismani erkelikige dahil taarruz kılış tölüm pulunu künige 495 yuan 9 mu 4 bon boyunca hesaplaydı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Yakında ikinci pesillik Atunum rayonun katlamının şekil vazlıkını tüzep asasi katlamının yükünü yenekiltiş meksus hizmet mekanizmi yığını Ürümçi'de içildi. Yığında baş şuce Xi Jinping'nin şekil vazlıkını tüzep asasi katlamının yükünü yenekiltiş toğırsıdaki muhim yol yorukunun royu çonkuru ögünüldü, izçillaştırıldı. Merkez katlamının meksus hizmet mekanizmi yığınının royu izçillaştırıldı. Birinci pesildeki mesele yip uçunu tekşürüp eniklaş ahvali tahlil kılındı. Altını tüzütüş noktuluk vazifelerini emelileştirişinin ilgirileş ahvali hem tipik meselelerini tüzütüş ahvali anlap ötüldü. Keyinki kademdeki hizmetle uğurlaştırıldı.
3: Yığında mundaq takitlendi. merkez katlamının oralaştırılması ve Abdunum Raylık Partiye Komitetinin hizmet talepini estaydılı izcillaştırıp, doğru siyasi netice karışı turguzuş ve emelde görüstüş ögünüş terbiyesini kanat yaydırışı birleştirip, 15. 5 yıllık yerik planını yolu koyuşunu ziş çörüdüp, yükünü yenikletiş hizmetinin tertiplik, önümlük algı sılcıdış gerek. Abdunum rayon katlımının məxsus xizmət mexanizminin rolunu yaxşı cari qıldırıb, hər qaysı caylar, hər qaysı tarmaqlarının küçünü ünümlü qozğıtıb, biriktirib, yip uçudun ortaq bəhərliniş, nəticilədən öz ara paydalınış, tözütüşünü ortaq ilgir sürüşünü küçəyitib, tözütüş, tözəş, küçlük birikmi küçünü şəkilləndiriş gerek. Altını tüzetişini, çoğunqırlaştırışını tutqa qılıb, türlük pilallarını ıxcamlaş, bayram körgəzmə, mündərlərini inaqlaş və qeylıplaşdırış, statistikada saxtılıq qılışını tüzetiş, sahə cəmiyyətləri, sodigərləri uyuşmalar qatarlıq ictimai təşkilatlardaki qalaymqan əhvallarını məxsus tərtib kesiliş və həməbab əxli ixtidarlıq məlumat cədəvili quruluşu qatarlıq noxtalıq vəzifələrini sıcıl yaxşı işləş gerek.
2: Yığında mundaq tələb qılındı. Tipik məsələlərini bayqaş, təkşürüb eniqlaş, umumi uxturuş qılış, tüzütüş məsuliyyəti yep xalqısını puxtulab, aşkarı umumi uxturuş qılış xizmətinin süpüti və ünümünü yanımı östürüb, asasi qatlamının yükünü yeniklitişini daimliq başquruş tezgilləş, təkrarlanğan məsələni məxsus tüzəş, tüzütüş nəticəsini sıcıl ızlab təkşürüş qatarlıq tüzümlərini takamillaşdırıb, küçlük, kapalet və uzaq ünümlük mexanizm arqılıq asasi qatlamının yükünü yeniklitiş xizmətinin çoğunqurulu işçi, puhtu əməli işçiyi türtke bolub, sosialistik zaman ilaşqan Şincan qurup çıxışını küçlük stil kapalıtı bilən təminləş gerek.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
4: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
5: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əçəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
5: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teması. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
6: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlının.
5: Şincan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
4: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
5: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
5: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teması. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mülazimet prinsipi.

0: Radyo, televiziye ve sayahat idaresi, şehirlik medeniyet yadkarlıkları idaresi, Şincan Muzdağ Sayahat Kooperatifi çeklik şirketine, sayahat kooperatifinin kesbi ticaret icazet namesini bekar kılıç cezası verdi. Bivastı mesul hadim Sav X'ke 8 bin yen cerimanı koydu. Hem dilogu çetişlik Abdümobullah'ın kanunlu hılap yip uçunu katnaş transport başkuruş tarmaklarının bir taraf kılışıga ötküzüp verdi.
1: Programının torda hem türtkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden mu mesle soraydıgan kanun meseleleriniz bolsa, Solution aboneçla terminalini düşürüp, programı da hem türtkü bulup söz kaldırsanız boludu. Programının teximi köp esil mezmulları Solution aboneçla terminalada. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Üç yataklık öy asası kapalı, tört yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yakın. Öyünün egzliki 6 metre 30 santimetre. Çikkavetki bölüp 3 yatak ne 4 yatak kılvalsanız boludu. Tianşan restisirki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşeş külemdeki öyge seliştirganda mekmahana güllükke tekimi çoğun. Yatak öye tekimi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbasar öycai çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
3: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
4: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
3: Sağlamlık görsetmesi kumani kararaştırınız tüketüdü.
4: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
3: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
4: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı köreleysiz.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba.
5: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
3: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydu. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
6: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görsüzdüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
6: Mezirlik tamamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
3: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp sarkıl mezmulladın huzurunun.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ امال قرلشنی قنات یایدرایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, bu sahipimizde bir eri 100 kilogramlık bir hatarı işkapını uğurlap, teki açmay turupla tutul deydigen mezmunda sözlep birimiz.
0: Yakında Xotan nahiyesi Xaniriq bazarının ahalisi U2 ornadan turgan deyinkin, öyedeki bir hatarı işkapının yokap ketkerlikini baykap, derhal Xotan nahiyelik onun idarisige sakçıga malum kıldı.
1: Ma'lumotni topshirib olgandan keyin Xotan noyalik Qo'ng'an idorasi jinoiy ishlarni taqiqlash cho'ng atirtining xalq soqchilari naq maydonga berib tekshirdi. UX'ning aslab berishicha u oldingi kuni kechda uxlash tumurin bexatar ishkapning yanila asldagi o'rinda ishkanligini ko'rgan. Kechida uydimi g'ayri ovoz anglanmagan. O'rnidan turgandan keyin bexatar ishkapning yo'qolib ketganligini bilgan.
0: Bu bexatar ishkapning og'irligi 100 kilogram bo'lib, xalq saqchilari dastlabki qadamda jinoyat gumondori delo sodir qilganda qatnash quroli bilan to'shig'an bo'lishi mumkin deb hukm qildi.
1: Xalq saqchilari naq maydoni tafsili birma-bir tekshirib, noyati tezla turalg'uning qorishov temi sirtidan avtomobil izining aniq izini bayqadi. Bu ochqichliq yeb uchini bo'ylab xalq saqchilari avtomobilning yurish izini boylab, iz qoğlab, jinayet kumandari 2X'ni bekitti. 5. ayının 1. günü çüştünkin, halıq saqçıları

0: Bu ikisinin öyüde onu tuttu. Oğurlanan bexatarlık şikabımı tek şürüp kolu çüşürüldü.
1: Helimi yakşı bexatarlık şikabının kolupi mustaken bulup, tu ikiz kumurup açalmağın. Şikabdiki pul malla ziyanğa uçurmağın idi.
0: Sorak kalıp ene klinişçe tu ikisinin oğurluk kırıştaki maksiti kasten öç ilişken. Tu ikiz, yu ikizge uzak durmayan öçmellik saklap gelgen bulup, bununın ilgiri başkaladın yu ikisinin öyüdeki bexatar şikabda köp miktarda altın zibu zinnet boyumları barlıkını anlap, mal mülükünü oğurlap, açıkını çıkarmakçı bulgan. 5-ci ayının 1-ci günü səhərdə tu ikiz aldın təyərləb qoyğan saymallarını ilib, 3 çaqlıq toksikilitini həydəb yu ikisinin öyüge kəlgən. Tamdın artılıb kirgənlikin, o bexətəri işkəpini qomurub açmaqçı bolğan. Lekin köp qetim sınab bexmü açalmağan. Şunun bilən bexətəri işkəpini 3 çaqlıq toksikilitki besib, oğurlab kətgən. Tu ikiz Dilo sadır kılıç paketini yoşurmayı ıxırar kıldı. Növete bu dilo yanımı ilgirligen halda tahkilinip becerili vatıdı.
1: Kanunu teşvik kılıç, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Bırak programısını alınışınlarına karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tüvendeki mezmurları da alınış birimiz.
1: Gülünü vatkan yezi kentlerine nazar sahibimizde, Xoten vilayeti köp kozulaydıgan koy, 2 yılda 3 kettim kozulaş yukarı önümlük, bakmacılık teknikisini zor güç bilen umumlaştırdı. Bengtuan 12-ci Sənpin dehkancılık meydanının köp kılı kəsb alıdı, yezi ilgiliki, mədəniyet, sayahatının yoğuruluş, yeni yögü mərəsimini sızıp çıxdı, degen məzmunlarını anlattınız.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde Bortala Oblastı'daki yezi ilgilik pen teknik hizmetçisi Mao Gofun asası katlamda yıl startıp dehkalarının ilmi terikçilik kılışıqı yetekçilik kıldı degen məzmun dehkanın adı buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alaqadar uçurlar sahibimizde 2026 yıllık Şincan Xalqara Yezi ilgilik maşinaları görgəzmesi ötküzüldü. Qatarlı uçurlarını anlattınız.
0: Radio anlıqçılar. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Slushitin abonçlar terminalı maskademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıqlı buludu. Hem de dehkana programımızdan təpsili məzmunları da bozsun.

0: Radio'dan Öl Plus nusqusining xabar sahifasiga aytildi.
1: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchirlar nopozliq chandiriladi.
0: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchiriladi.
1: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlaringiz tugitiladi.
0: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
1: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
0: Mo'l uchirni dal vaqtida yon telefoningizda ko'ra olasiz.
2: Solutioning aptitali 6.0 Plus nusqusining ham turkilik sinimi mazmunlari sarxil.
3: Mukofotliq chekda atish bilet tashlash talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
2: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
3: Solutioning aptitali 6.0 Plus nusqusining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
1: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaladi. Ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
4: Solutioning aptitali 6.0 Plus nusqusida xohlagancha tanlab andisiz ma'lumotlar ola olasiz.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasining danliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning alohida mahsulotlarini sotadi.
4: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'sirotiga erishasiz.
0: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Solutioning aptitali 6.0 Plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solutioning aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlaning.
5: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
6: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanayli. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
5: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmayli. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'layli.
6: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
7: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
6: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosi.
8: Kaş, yani kançılık var mı?
9: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrini kaldı.
10: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
8: Ah, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
10: Ne mi yiyiniz be? Her az, balılağı ne mağaş geldiniz?
8: Ah, ne mersiniz buluyordu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışık. Hey,
9: dikkat kıl.
8: Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
9: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
8: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
9: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, qatnaş qaydısıga anlıq rəayət qılın.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Emdi Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimiz bu içe Bortala Oblastı'daki Yezgilik Pen Teknik Hizmetçisi Mavgofu'nun asası katlamda yıl startıp dekkalarının ilmi tarihçilik kılışıqa itekçilik kılgalıq hakkıdaki hikayeni sözlep veririz.
2: Yakında Bortala şehrinin Belin Harmodo'nun yeza Jokin kentideki tutaş ketken kevaslikte Mavgofu'nun hizmettaşları bilen etizde zonzuyup ulturup kevasının ünüp çıkış ve ösüş ahvalını tepsili tekşürdü. Hem dehkallarga Mayıs'a mezgilideki perviş kılış maharati ve kesellik haşarat sinanın ilmi aldığını eliş tizgilleş muhim noktalarını kol mu kol ögetti.
1: Mavgofu mundak dedi. Her kaysı kentlerinin yer şarayı tekşiyemez, terilgan ziraatlarımı okşaşemez. Ben baştan akır dehkallarının terikçilik adeti ve kubul kılış ceridisi birleştirip, Yezgilik teknik yetekçilikini kanat yedirip mulazimetini dehkallarga yetküzdüm. 2005 yılı 7 ayda 22 yaşlı Mavgofu'nun Çındal Yezgilik daşözünü bütközüp tizimge aldırıp gharbi kısım planı pidayesi boldi. Mavgofu'nun əslep mundak dedi. Yurtum şenluğundun poyuzu oldurup arşana isi kelgen aşı dakikada köz aldımdaki mənzirlerden katkaya callandım. Әйбәтлік қат көтіріп тұрған қарлық тағылар, чәксіз кеткен яйлак, герәлішіп кеткен рәңлік өйлер, яна мехман дұз өй егілері әткен чай көтіріп бізді қызғын күту алды.
2: О, Аршаң нахиясының көк тоха нәсіллік чарвы фермісі да қызмет қылған бір елда. Қызметташылар білән чоңқұр достық орынтыплы қалмай, яна шо жайдеке кішілерінің адди саттылықы, ақ көңілікеден тәсірленді. Bularının əmmisi uni mulazimət müddəti toşqandın kiyin Şincanda yıltız tartıp yaşlıq baharını asasi qatlamda cülalandırış qararıqı kəltürdü.
1: Mavgofu'nun mundaq dedi. Atanım deyikkan, kəsbi bilimim bilən deyikallarğı yardan beri əlgəlikimdün çın qalbimdün pəqirlini mən. O, kiçikdün tartıplı yezdi çoğun bolğan, yergi çoğun muhabbet bağlıqan. Bütün vücudu bilen ögengen kesbi bilimine tayinip hizmette azraq netici yaratışını oyla etdi. 2008 yılı pidayılar mulazimeti modeti toşkan deyken, o hizmetçi kubul kılış imtihanından oğuşluk ötüp, Bortala Oblastlıq Yezgilik Teknikisinin umumlaştırış merkezinin teknik hadımı boldı.
2: Mavgofu'nun her haptada yezi ilgilik mütexessisleri bilen etiz başlarığı berip, türlük sıraetlerinin etiz pervişi, asırış maharetlerini kemterlik bilen ögünüp, dehkallarının işlep çıkırışıdaki qiyin meseleler ve emeli ihtiyacını ilgiledi. Her qitim etizda kesellik, haşarat ziyini görülgende o teşebbüskarlık bilen işik aldığı berip, ziraetlerinin tomur tutup diagnoz koyup, Birinci vaqtta ilmi doğru işiltiş lahiyyəsi tüzüp, dehqallarının ziyanını azaytışı, tənərxini tecişigə yardan bərdi.
1: Mavgofu'nun nəzirdə etiz beşiqa hər bir qeydim qədəm besiş qırmətlik çeniqiş pürüstü idi. Buna qılğanda həm əmili məsula təcrübəsini topluqli, həm dehqallar bilən çoğun qor fikir almayışdırıb, onların ehtiyacını iqiləb, köpçiliknin haşarat ziyinin ilmi aldığını ilişi, etizlərinin qoğduşuqı qol-mu-qol itəkçilik qılğıl buladdı. Mavgofu'nun mundaq dedi. Biz dehqallar bilən bir məqsəddə oylab, bir məqsəd küçıqırıb, hər bir son etizdən köngül qoyub, yaxşı pərviş qılsaqla ziraatlərini sağlam öztürgülü buludu. Her günü etizde aldıraş yürüp, etraftaki dehkallar bilen uruk tukkandek çoğun rişti bağladı. Türlük yezgilik tekniklerin umumlaştırışımı bargan siri kümüldükedek boğuldu.
2: 2019 yılı Arşan Nahiyyası'nın Köktoğa Nesillik Çarvı Firmisi'deki dehkan Sı Çanlı ailesinin mın mu konaklıqı da toyuqsız kən külemde haşarat ziyini görülüp, nahiyeti yakşı özgən ziraetlerinin osulunun kemiyip getiş, hatta osul alalmaslı xaybige duş kəlgəllikini görüp, o dərhal Mavgofu'nga telefon kıldı. Mavgofu'n artuq kep kılmayla, keçiləb etizgi berib, apet əhvalını nəx meydanda təkşürüb, ilmi doğru işiltib aldını eliş tizgilləş lahiyyəsi tüzdi.

Bunun içinde Töötü de her xil gülgiyaklarını yetiştirdi. Üçünü maysi yetiştirişki işletip, kölem bilen süpetini tən hazırlığın östürüş endiyesini şekillendirdi. Hazır Mehmet Abdullah öz aldığa östürüş endiyesini kullanıp yetiştirgen gülgiyaklarının türü köp, süpti yaxşı bulğaçka, yaxşı bahağı erişip, her qaysi bazarlarda setilip, setilişi muqim boldi. Jüş urup ravajlanğan gülçilik kəsbige tayinip, o her yili 100 min yuan etrapıda kirim kılıp, turmuşini barğan sıri yaxşıladı. Mehmet Abdullah yana şu kentteki işki dehqanını işki uğrullaştırıp, yurttaşlarını işki aldıdıla muqim kirimge ege kıldı.

2026 yıllık Şincan Halkara Yezgilik Maşınları Körgezmesi bugün yani 5. ayının 25. günü Ürümçü'de ötküzüldü. Körgezmenin külümü 70 bin kvadrat metre yitidgan bolup, bütün yer şardaki 700'dün art karakhanı körgezmeki katınışı çelip kıldı. Bu nöbetli körgezmede akıl yezi egeliki, akli iktidarlık yezgilik maşınları ve yezi egeliki yazılarını zamanı vilaştırış baş temi kılınıp, maşını arkalık yezi egelikinin küçüğe yetiş bilen, rakamlık teknik bilen yezi egelikini yoğuruştun ibaret iki çok asasi liniye çın közlendi. Körgezmeki katlaşkan yezgilik maşınları karkanları 11 bin yürüştün artık körgezme buyumun elip gelip, tarihçılık, çarbışılık, bağlancılık, eslalik yezi egeliki, su mesulatları bakımcılıkta yezgilik mesulatlarını pişiklaş katarlık sağlardı ki bütün ceryallık maşınlaşkan cabduklarını sistemlik körgezme kıldı. Bu nöbetli körgezmede körgezmenin uyuşturguç taraf meksus yeni energiye körgezme rayonu tesis kılgan bulup yeni energiye hareketlendir güç küçü akli iktidarlık tizginleş yukur derecelik cabduk yasımcılık sahasıdaki bir türküm yenilik yaratılgan mesulatlar merkezlik körgezme kılıngan.

Yaqında 2026 yıllık Maral Beşi nahiyesinin yukarı sapalık dehkallarını yetiştiriş türü başka cayda terbiyeleş kursi Şayar nahiyesi de oğuşluk kanat yaydırıldı. Maral Beşi nahiyesinin her kaysi yezi bazarlardan kelgen 110 terikçilik, bakmacılık çoğun ailesi, kooperatif başlamçıları, iki yukarı ölçemlik etis başkuruş perviş kılış iktidarı östürüş sınıfı ve bir köp kozalaydıgan koyni yukarı ünümlük bekiş iktidar östürüş sınıfıga bölünüp nazariye dersi ötüş, nak meydanda emeli meşk kılış endisi arkalık Şayar nahiyesinin yezi ilgilik kesbi terakkiyatıdaki ilgarı tecrübeler ve emeli kullanıldıgan teknik

1998 yılı. Şu yili 54 yaşqa kirgan Liu Daliang kentdiki balalarının közleridiki bilimge tolgan teşnalıqını görüp, kallısıga gezit jurnal toplap balalarga bilim kiçik gazinisi hazırlap berişdin ibaret bir addi oy keldi. Şunundan başlap, o daim her qaysi jaylarga berip kelip türlik gezit jurnallarını topladı. 2003 yılı, perzentleri öylenip bolğandan keyin, o qat iyilik bilen kalgan zihnini partiya gezirdi. Partiya jurnallarını yığıp saklaşkı sarıp kılıp, yurttaşlarının haksız okuşuğu təminləp, mədaniyet arqılıq yurtını ozıqlandırışını karar kıldı. O bunu 20 nece yıl davamlaştırdı. O, barlıq pulunu yığıp, yerip çarçığınıza karamay, altan kol harvısını işletiş jarayanı da buzuv etip, partiya gezidin partiya jurnalıdın 100 kıldın artuq. 200 neçi mın parça yığıp saxladı. Umumi iğirliği 6000 kilogramdın aştı. Her bir gezid jurnalını o özü türge ayrıdı, rətlədi, tizimlədi. Alahiden tarihi ähmiyetki ege gezdilerini köngül koyup tüpləb ramgıqı saldı. Ailesidiki işletmeyi taşlap koygan bir netçe eğiz öyü rətlik tızılgan gezit jurnallar bilen tolup, məzmuni mol kızıl gezit jurnal muziyeği aylandı. Bu, inçke hem mürekkep hizmetle onun pensiya turmuşunun hemisini təşkil kıldı. Aslıdaki kupkuruk uyumu onun çın turşu bilen bir güzel medeniyet menzirisi aylandı. Yığıp saklanğan nersinin barğansırı köpiyeşige ayışıp, nurgun kent ahalısı balıla bu yerge jalıp kılındı. Liu Daliang bu manevi ozuqlani öz uyudala koyuşkı bulmaydıqallıqı. Tehimi köp kişini nepki eriştürüş kerekligi üstüde oylanışkı başladı. Partiya gezidi, partiya jurnalının tərbiyəvi rolunu texımı yaxşı cari qıldırış üçün 2021-ci ili o ailəsi də aldı bilən qızıl kitab oxuş bolunu açdı. Qısqığına 2 aydın köprək vaqtda ətrafdiki 300-dən artıq amma və partiya əzaları kadrını bu yerə kelib öyrənişki cəlb qıldı. O, gezitnin məzmununu səvirçallıq bilən düşəndiribli qalmay, yana öz keçirmişlərgə birləşdirib, yığıb saxlığan buyumlarının arqısıdaki tarixi hikayelə və dəvr əslimlərini canlıq bayan qıldı. Qaysı gezitdə islahat, ecivitişinin aşkuşluq pəydi xatirləngən. Qaysı xəvərgə peşqədən bir əvlad kişilərinin kürəş musabisi mücəssəmləngən. Onun bayanı da, konu gezit jurnalla jallanıp, oyladiki ögünüş kaypiyatı kün sırayı koyuqlaşıp, kitap okuş kaypiyatı bütün kentini kapladı. Şu yili, Liuhe kenti dekalar kitap okuş öyini ölçemleştiriş kuruluşuna başladı. Bunundan xəbər tapqan dinkeyin, Liu Daliang kılçı işkillenmeyi köp yıllardan bu yan saxlap gelgen gezit jurnallarının həmmisini kentke haksız iyanı qilib, bu gezit jurnallarını kent ahalıları ortak bəhirmen boladığan mədəniyyət baylıqı aylandırışını karar kıldı. O, kitap okuş öyü planıga paal katnışıp, mol yığıp saklap ve başkuruş təcrübisigi tayinip, kentinin 300 kvadrat metrlik yokur ölçemlik kızıl kitap okuş bulunu kuruşuğa yardımlaşıp, onu tezden kent derecelik mədaniyet mulazımeti yeni bazısı kılıp kurup çıxdı. Kitap okuş uruqumu, kitap okuş bulunının kuruluşuğa ägişip, bu tuprakta asta-asta yıldız tartıp, bıq sürdi. Liuhe kentide tuğulup ösken Liu Daliang baştan ahır kentki balalarga rişti bağlap geldi. O, yezinada kitap okuş baylıqı kemcil, uçur nisbeten yetersiz şikayetini. Yaşla ösmirlerinin kitap okuş ihtiyacının teği kandırılmağalıqını obdan biletti. Şuna, her haftanın ahiri ya ki kışlık yazlık tatil kelgende, o türlük amevi menfaat kitap okuş faaliyetlerine teşkil edi. Okuş başlangandaki tuncu dersini yorutuşta,
u koni gezitlardagi tarixiy hikoyalar orqali bolalarning qalbini oziqlantirdi. Davlatni qudrat topqizishda manba, kitob o'qish kayfiyati bilan tang ilgirlayman faoliyatida bolalar kitob o'qish ta'siratini keng kushadi so'zladi. 100 yillik partiya tarixini qayta aslash, kitob o'qish kayfiyati orqali asl maqsadni oziqlantirish bosh temalik kitob o'qish faoliyatida u bolalarni qizil klassik asarlarni ko'ngil qo'yib o'qishga yetakladi. Bu faoliyatlar bolalarning ma'naviy dunyosini beytib qolmay, yana yezi kentlardagi yoshlar, o'smirlar uchun o'zgacha kitob o'qish yo'li tepib berdi. Kitap o'qishni umumlashtirishga yanimo turtki bo'lish uchun u tashabbuskorlik bilan kent ishki komiteti bilan fikr almashtirib, mehr muhabbat orqali bolalar qalbini illitish, mehr muhabbat orqali o'sib yetilishni qo'g'dash temalik kitap o'qish bo'yicha ko'yinish harakatini boshlab, Dashu professorlari, yeziklik mutaxassislari, o'tir boshlang'ich maktab o'qituvchilari qatorliq har soha kishilarini qatnashishga taklif qilib, umumiy xalq kitob o'qishni umumlashtirish pedagoglar qo'shinini tashkillab qurib, siz zakaz qilsangiz, men eshik oldigacha boraman, pedagoglar mulozimat markasini ko'ngil qo'yib yaratib, kitob, gazeta jurnallarini etiz boshlariga, kent aholilarining uylariga bolalarning qo'liga bevosita yetkizib, zakaz shaklidagi mulozimat orqali asosiy qatlam madaniyat mulozimatining eng oxirgi 1 kilometrini tutashtirdi. Navbatda bu pedagoglar qo'shinining asosiy taraqqiy qilib 200 dan ortiq kishiga yetdi. Yezi kentlarning kitob o'qishga yetakchilik qilishining kasbiyligi va qaratmiligini zo'r darajada o'stirdi. Bugungi kunda Liuxi kentida kitob o'qish kayfiyati atrofga taraldi. 80 yoshga yaqinlashib qolgan Liu Daliangning g'ayrati borgan sira ochdi. U har kuni sahardala kitob o'qish uyiga kelib tozalik qiladi. Ustal o'rindiqlarni surtadi. Kitoblarni ratlaydi. Boshqalar har qitim gazetaning orqasidagi hikoyalarni so'rganda, u yanala qizg'inlik bilan tushuntirguchi bo'ladi. Pensiyaga chiqqan o'qituvchidan 80 yoshlik yashangan

Sevimli kiçik dostlar, bu sahibimizde Şincan'daki yeşil özümlükler ne için özgürüşçen, kumboran, kurğa kavarayığa masılış alaydı o degen temada savat sözler birimiz. Bizden güzel Şincan'da avarayının özgürüşü intayın çoğun. Bazıdan peşğirimiz sıx boludu, yamğur az yağıdı. Bazıdan boran çıkıp hemen yerden serik kum uçup yürüdü. Lekin muhitning qanchalik nazar bo'lishidan qat'i nazar yo'l bo'yidagi to'g'roq, jig'an, yulg'un yana cho'llikdagi har xil o'tchib, dal daraxtlar mazmut yiltiz tartib, buyuk baraxsan o'sib, hayotiy kuchga to'ladi. Nurg'un kichik do'stlar, bu yashil o'simliklarga qum, bo'ron va qurg'oq havoga bemalol moslasha oladigan qandoq iqtidorlar yo'shirilgandu deb qiziqishi mumkin. Aldı bilen, ulanın hamısı da terakki kılgan hem uzun yıldız sistemisi bar bulup, bu yeşil özümlüklerinin yıldız tartıp mevcut bulup duruşudaki mehbi kural. Adetki rayonlardaki gülgiyah deldaraklarının yıldız sistemisi yeryüzüge teyiz çaplaşıp durudu. Bırak, Şincan'daki yeşil özümlüklerinin yıldız sistemisi adetin taşkırı küşlük. Yer astığa çoğunkur kömülgen nemlikni kobul kılış üçün derek yıldızı tuprağının şikirsige, töt etrapıga küçep yamraydı. Uzunluğu hatta yeryüzüdeki derek holunun egizlikidin eşip getirdi. Xuddi, kum şeğillik tuprağını çin tutuvalgan yoğan tırnaqı oxşaş, kum boranda asallıqca örülüp ketmeydi. Şunun bilen bile gayet zor yıldız sistemisi yer astı suyini kan dairede yığıdı. Uzaqca yağmur yağmısı mı, özlüksiz su sümürüp, özünün ihtiyacını kandıralaydı. Şikinciden, yopurmağının sırtkı şeklide əpçil özgürüş bulup, bütün küçü bilen nemlikini saxlaydı. Kurğa kavada su tez parğı aylınıp, özümlükle asalla su sızınıp kurup gedidu. Bu yerdeki yeşil özümlükle asta-asta özgici kıyapetke kirgen, nurgun daraqlarının yopurmaqları inçike qeylin bolup, yani bazılarının yopurmaq yüzü bir qavet tez mom maddılık nepiz perdi bilen kaplangan. İnçike yopurmaq yüzü kuyaş nurunun tüşüş kölümünü azaydıdı. Mom qaveti xuddi yopurmaqa su ötmez çapan kiyüzgenge oxşaş, sunun sırtkı ekip ketişini zor derecede azaydıdı. Yılğınnın yopırmıqı inçike, kiçik, jiğan yopırmıqı zıç bolup, hemisi muşındaq sırtkı şekil alahirlikege tayınıp, tiniç muqim halda yamğur az yağıdıgan kurğaqçılık küllerini ötküzüdü. Hemi yerini kaplıgan kum boranğı karıta, yeşil özümlükler yana bir-birini qoğdayalaydı. Çöl bayavandaki ot çöp deldaraqla yalğız ösmeydü. Daim bir-birige tutuşup, bir yerge toplaşıdı. Karı boran çıkkanda kuyaş tutaş ketken, Şah yopurmaqla şamal küçünü dosup, kum boranının uruluş küçünü acizlaştırıdı. Çüşken kum topını şah yopurmaqla tosup elip gelip, asta-asta dövülünüp topuğa aylanıdı. Bu arqılık hem ayak astıdaki yerini muqimlaştırgılı, hem etraptaki ösüş muhitini asta-asta yakşılıqılı boludu. Evlat mı evlat, yeşil özümlükler bu yerde yıldız tartıp, bir-birini qoğdap, kakas çöl bayavanda asta-asta yeşillikini barlıq keltürgen. Bunundan sırt, Şincan'daki yeşil özümlüklerinin oğlu ve şahları yeterlik əvrişim bulup, küşlük boranda asallıqca sunup ketmeydi. Qattı qam elastikliği iki şahla kum boranğı karmayı irganlap durup, naçar havarayığa qaysarlık bilen taqabıl durudu. Bu kişini hayran kaldırıdığan yaşaş maharetlerinin hemisi, tabiyat asta-asta soğuk kılgan əqil parasat. Qaysar Şincan yeşil özümlüklerinin

Sağ sıcıl mayıllaştırıp, Şucay'nın medeniyet işleri ve kesiplerinin cüş urup rabajlanışıga üzüksüz törtkü boldı. Tokustara nahiyeste, Cansu'nun iliği nişallık yardan biriş, Sucu, Cancağan, Şincan'a nişallık yardan biriş hizmet grupsi meblağ silip, Anar Dansı kitap okuş öğüden 104'nü kurdu. Bu, nahiye boyca barlıq yesi pazarı, mahalli.

0: markazlashtirib, maxsus tuzash va sifatini o'stirish harakatini qanot yaydirib, avtonom rayon binokorlik qurilish kasbining sur'atni oshirishdan sifatni o'stirishga qarab tip o'zgartirishiga haqiqiy turtki bo'lishni nishonladi. Növbette Abdonum rayonunun turalgı kuruluşu külümünün sicil kengiyişiye ergişip, kısmen turalgı kuruluşlarda toz olup geliş, su ötüp getiş, yeriliş, ötüşüp getiş katarlık süpetçiyette daim körlüdüğün ve köp körlüdüğün meseleler mevcut olup, amının turalgı tesiratı tesiri yetküstü. Amının yakşı öy ve yukur süpetlik turalgılarına bolgan arzusuğa inkaz kaytırış için bu kıtınkı pişirlik hareket layihası vaziyet ihtiyacı bilen barlığa geldi. Abdonum rayonluk kuruluş süpeti baş ponkıtının başlığı Yang Lei dikkatini tosulup geliş, su ütüp getiş, yeriliş, ütüşüp getiş boyuca mahsus tüzeşini kanat yedirişkı merkezleştirip, şehir bazar turalgı kuruluş türlerini bütün ceryallık başkuruş tizgirleşini yolgu koyup, tür kuruluş orulları, çarlaş, layihaleş orulları, kuruluş kılgıç orulla nazaret kılış, başkuruş orulları katarlıklarının mesuliyet asası gevdesinin yanımı kalıplaştırıldığını tanıştırıp mandak dedi. Dikkatini adem, maşina, materyal katarlık, yadroluk amıllarını merkezleştirip, turalgı öylerinin aşkına tazılık öylerdeki turubu yolları tosulup geliş, ögze ve şik derizlerden su ötüş, ögze ve tamlarga çak getiş, turkun arkalık, pırak ötüşüş, hem tazılık öyden sesik pırak çıkıp duruş, katarlık, kuruluş süpeti cahitki asan yüzü verdiğin meselelerini tüzütüp, Abdonum rayonda süpet noksanı doğrusudaki erzini yıldın yılgı tövelletip, turalgu kuruluşunun emeli süpeti, işletiliş iktidarı, hem turalgu tesiratını yanımı östürümüz. Abdonum rayonidagi joyla yaxshi uy qurilishini mavqe qilib, yaxshi siyosat, yaxshi o'lcham, yaxshi loyiha, yaxshi material, yaxshi qurilish qilish, yaxshi asrash qatorliq 7 o'lchamdagi 23 turlik tadbir orqali turalg'u qurilishi amaliy gavdasining sifati, ishlatish iqtidori va turalg'u sifatining umumiylik sifatini oshirib, darajasini o'stirishga haqiqiy kafolatli qiladi. Yangli mundaq dedi. Mesela, yakşı materyal cahitte, kuruluş kılıkçı orullarının namı yakşı, yeşil kuruluş materyalleri etiraf namısından ötken materyal ve mesulatlarını aldın tallab işletişiye, kapaletlik turalgı kuruluş ceryanı da döven karbolluk, muhit asraydıgan, energiye tecaydıgan materyallarını tallab işletişiye ilham verimiz. Yakşı kuruluş kılıç cahitte, kuruluş kılıkçı orullarının kuruluş müddetini halıgan kıskartışıya yol koymayımız. Sünni akıl teknikisi katarlık kuçurlaşkan teknikilerini pahalı kirgizip, akli iktidarlı kuruluş kılış teknik seviyesini özlüksüz östürüp, halık ammasını teximi köp, bihater, azade, yeşil, akıl, yakşı öy bilen təmirleyimiz.
1: Әмді станысымыздың сүпәт яқшылынып, кішілер қатыржем яшап, қаліплері иллеттілді маузолық обзорына алыдымыз. Әмін өй халық тұрмышының асасы. Turalgı süpti, şehir kuruluşunun harareti bilen taraqqiyat süptini ölçeydigan ölçem. Şenjan, turalgı süptini östürüşünün 3 yıllık hareketini yolga koyup, süratki ahmiyet berip, süpetke sel qaraydigan yirik kuruluş endiyesinden kutulup, binakarlı kuruluş kesbinin süptini östürüp, derecesini yukarı kötürüşünü sistemlik, uzak önümlük tüzep, ammanın turadigan öyü buluştan yaxşı öyde oltırışkıcı bolgan xalq turmuşu arzusu inkas qaytırdı. Bu qitimki hareketde ilgirki tarqa qalatı tüzetiş, iştin keyin kutquzuş şeklidiki tüzeş endisi çörüp taşlanıp, bütün ceryallık, bütün ölçenli kuruluş süpdini başkuruş, tizgilles sistemisi barpa qilindi. Her qaysi taraflarının kuruluş asası gevdi mesuliyetini çınatış, süpetki ortak keselini yeltizin davalış asasda yeşil kuruluş materiallarını işletiş, ölçemli kuruluş kılış, əxli iktidarlı kuruluş kılış vasitisi qatarlıq, köpmenbelik tedbirlərgi tayinib, turalgı kuruluşunun süpeti ve ölçümü her taraflımı östürüldü. Binakarlı kuruluş taraqiyatı da süpet sürətdin üstün turdu. 3 yıl davamlaştığın süpetini östürüş hareketi, yakki meselelerini tüzdeş çeklimizden halkıp getdi. Bu, hem turalgı süpetideki kem tüklüklerini toluqlap, xalq turmuşu nep yetküzdüğün kaliplerini illetiş kuruluşu. Техмо мохими Шинжаң бинакарлык кәсбинин көлем эши сүрэтидин юқур сыпатлык тараққият карап тип өзгертишиге

0: Eng yukarı aparat ikenlikini otur mektep derslikiden ilgilen idim. Bunu Tarık'ın güvaçısı deyişki buludu.
1: Stansımız xəbri. Qumul şəhər yıqında 2026 yıllık beylikçilikta köpəytib qoyub beriş xizmetini başlap, Eyborğul rayonudaki Huayuan su ambri, Xotuntam su ambırda köləmləşkən beylikcan qoyub beriş məşğulatı qılıp, ilmi ekologilik vasıta arqılıq şəhər rayonunun su ekologiya tampunluğunu qoğdu dedi. Bu qitimki köpeytip koyup berişte, merkezden 210 milyon maksus tür mablığı tayınıp, belijan ölçümü birdek 10 cm'den aşıdığan otxor belik, laqqa belik, yoğanbaş belik qatarlıq 210 milyon ala süpetlik belijan koyup berildi. Kumul şəhərlik ayvanat yuqumunun aldın eliş tizgilleş merkezden muabın modiri Levin Muhbirgimindak dedi. Bu qitim, Süzüşcan ve otkuru bilik türlerini koyup berip, su ambırının su süpitini saplaştırıp, su ekologiya kurulmasını yakışlap, su jallıkları tür topunu əslige keltürüp, su rayonudaki jallıklarını yanımı köp kıllaştırıp, şehrimizin su ekologiyasını koğdaş neticilerini sicil müstakimlap, bilikçilik baylıqının yeşil, imkaniyetlik sicil tarakiyatıga əqiqi türtkü buluşunu yadroluk məqsat kıldıq. 2019 yılın bu yan Kumul Şehri təbəlikideki noktalıq su ambarlarda köpeytip koyup beriş pahaliyetini sicil yolu koyup, hazırgıca 2 milyon 320 milyon yıkın belijan koyup berdi. Alaus petlik belijan koyup beriş arqılıq su rayondaki jallıqları tür topunun sanını yanımı köpeytti. Hem belijanlarının ekologiyli xüsusiyetini paylanıp su rayonunun ekologiya muhitini yaxşılaşkı küş koştu. Kumul Şarkı Tiyanşan Su İşleri Guruhi Yürüştürüş Başkuruş Bölümünün Xizmetçisi Lebin Mundaq dedi. Belijanlarını koyup bergenden keyin çarlap tekşürüş qitim sanını köpeytimiz. Her haftada belijanlarının yoğunaş ahvalını közetip ölçep, kanunsuz bilik tutuş qatarlıq belgilimge xilap ahvallarının bar yoxluğunu tekşürümüz. Hem her ayda su tartıp, əvriş gelip, su süpite ahvalını tekşürüp, belijanlarının sağlam özçüge əqiqi kapalatlı kılımız. Әмді Абдоным районымыздығы 16 шәәрінің хабарайдан мәлімат беріміз. Үрімчеді ауа ұрчуқ, температура 11-25 Celsius градус күші. Алтайда ауа бұлотылып кейін ечіледі, температура 5-22 Celsius градус күші. Чөчекті ауа ұрчуқ, температура 7-27 Celsius градус күші. Ғолжыда ауа ұрчуқ, температура 12-30 Celsius градус күші. Bordlada hava uçuk temperatura 13-28 Celsius gradus kıca. Karmayda hava uçuk temperatura 13-27 Celsius gradus kıca. Kütünde hava uçuk temperatura 10-28 Celsius gradus kıca. Şıxınzda hava uçuk temperatura 13-28 Celsius gradus kıca. Sancıda hava uçuk temperatura 10-27 Celsius gradus kıca. Kumulda hava bulutluq temperatura 10-26 Celsius gradus kıca. Turpanda hava uçuk temperatura 18-32 Celsius gradus kıca. Korluda hava uçuk temperatura 16-29 Celsius gradus kıca. Aksoda hava bulutluq temperatura 16-29 Celsius gradus kıca. Atışta hava bulutluq temperatura 15-24 Celsius gradus kıca. Qashqarda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı. Temperatura 14-24 Celsius gradus kıca. Xotanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 16-24 Celsius gradus kıca. Ürümçide hava uçuq. Temperatura 11-25 Celsius gradus kıca buladı. Örmətlik radio anlıqıcıla. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlıqış bərdi. Bu qitimki programımızın tərcümaları Mikray Osman, Amina Nurahmet, Van Suci, Muarir Geni Qadır, Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Tursun Toxt Abdullah, Diktorları Həsəncan Sabud bilən Zülbiyə Məhmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Sılışıdın abunçlar terminalını üçürsünüz, texmo köp sərxil məzmullardın xəbərdar bulalaysız.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar bu sahibimizden kalkan zaman bazı tügüncüsüge yolukkanda kandak da kabul duruş gerek degen mesmundu iktinlerde buludu. 5. ayının 25. günü dünya kalkan zaman bazı günü. Emdi kalkan zaman bazdan ibaret bu muhim işli acıratma esası bilen tanışıp çıkaylı. Birincisi kalkan zaman baz degen nime? Kalkan zaman bazının şekli kepenek şekillik bulup boyun aldı kaniyinin işki terbiye caylaşkan. Оң сол тарапдаги бир қанат ва боғуз қисмдан таркиб топган. Адам баданидаги интайин муҳим ички ажратма баз тантиси ҳисобланади. Шикинси қалқансиман базнинг қандай роли бор? У ажратиб чиқарган қалқансиман баз гормони адам баданидаги метаболизмни илгири суриб, бадан температурасининг тураклиқлигини сақлайди. Aksıl, yağ, karbon su birikmelerinin parçalanışı ve işletilişini ilgiri sürdü. O, sönekten özüp yetilişi ve pişip yetilişi de intayın mühim. Eğer o kem olsa, yeni tuğulgan boğaklarının akli iktidarı tövellep, özüp yetilişi astılaydı. Çoğunlarının əsli tutuş kabiliyeti tövellep, inkası astılap getirdi. Kalkansıman bəs doğrusudaki 3 hata karışını kançılık düşünüsüz. Daim körüldüğün kalkansıman bəz keserlikleri qaysıla. Kalkansıman bəz tögündüsü, kalkansıman bəz iktidari küçüyüş kesili, yani diakan kesili. Kalkansıman bəz iktidari acizlaş kesili, yani diacanşen kesili. Çao binşi kalkansıman bəz yallığı. Çikilemçi ötkünçi kalkansıman bəz yallığı. Tögünçiye karakterlik kalkansıman bəz işgi qatarlıklarını öz içtik alıdı. Bunun içi de en köp uçuraydığını kalkansıman bəz tögünçisi bulup, o yaxşı süpətlik tögünçiye ve yaman süpətlik tögünçiye, yani kalkansıman bəz raki dəb atılıdı. Tötüncisi kalkansıman bəz kesellikinin qandaq ziyini ba. Birincisi metabolizm. Kalkansıman bəzinin iktidarı bir normal bulğanda şeker metabolizmi, yağ metabolizm, aksıl metabolizmi, vitamin metabolizmi ve su, tuz metabolizmga zor təsir görüstüdü. Kalkansıman bəz küçüyüşte sıxdım qorquş, oruqlaş, həm də iştihası tutuluş ya ki kalkansıman bəz acizlaşta sıxdım qorquş,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılıw Şıtıñ Atlitalının 6.0 pilot nusxası torğa çıqırıldı. Turmuşıñızğa tosalğısız hämra boladı.
1: Saat 8:20'da Sılıw Şıtıñ Atlitalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, xabar körəlaysız.
2: Saat 9:20'da Sılıw Şıtıñ Atlitalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldan, uçurlardan xabarda bolalaysız.
3: Saat 11:00'da Sılıw Şıtıñ Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki ijadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamıñızı urğutudu.
2: Saat 13:20'da Sılıw Şıtıñ Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki pul tejeş hämrayıñız. Juğulama numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tejeysiz hem hatırcan bulsiz.
3: Saat 14:00'da Sılıw Şıtıñ Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sılıw Şıtıñ Soda Şäherçisinin Şinjanın özgeçe soğuklarını halgan çağda setip ala alaysız.
2: Saat 16:00'da Sılıw Şıtıñ Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki iyilik tikleş hämrayıñız. İyilik tikleş uyuñuz bolsa Sılıw Şıtıñ Aptitalı yardım berdi.
3: Saat 17:20'da Sılıw Şıtıñ Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetnin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'da Sılıw Şıtıñ Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20'da Sılıw Şıtıñ Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämhurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20'da Sılıw Şıtıñ Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniñizdeki tänerke hämrayıñız. Sağlamlıkka hämrah bolup ägişip çeniqsiz.
0: Sılıw Şıtıñ Aptitalını çürüp sarxıl mazmunlardan huzurlunuñ.
7: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
8: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
7: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
8: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dershanesi, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Anlav atkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saklıqı Zor Baylıq Programı Seyin.

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı dışı bəduk. Yaxdırıp anlığınınla rahmet.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımızla. Şincan Haberler programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 25. günü, Düşembe.
2: Aval, havarayıq nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Qashqar vilayəti, Qızılsu oblasti, Xotan vilayəti,

0: باشلندی. اشکین تکلشنن هل قلقش اهمیتی نی چونکر ازلشتریب، اشکین قوقداش نی قطعی اشکاشورب باش شوجی شی جنپنگ نن کوزتش خزمت توغرسدی کی مویم بایالر نی چونکر اوگنب زیچل لشتریب، کوزتش کی اساسن تزتی سیاسی مسئولیتی نی زمگی ایلیب، نیشان نی ازگرد مسلک، اولچم نی تولد مسلک، سالمق نی آجز لات مسلک ده چنگتریب، مرکزلیق تزتیش مزگیلی ده قولغی کلتریلگن نتیجیلردن سجل مستحکملب و چونقورلاشتیریب کیینکی تزتیش خزمتینی پوختا ترتیبلیق یاخشی توتوب تزتیش نتیجیسینی جمعیت موقوملیقی و ابدی امینلیقنی قوغداشتا جونخوا میللتی اورتاق گەۋدىسی ئېڭىنى مستحکملاشتا یوقورى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتا خەلقنىڭ بەخت سائادىتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتا تېخىمۇ ياخشى نامايان قىلىش Ölçemli çıngıtışta çıngıtırıp, tüzetiş süpet ötkelini çıngıtıp, ötkelden ötüviliş psikikisi, boşanlık kılıç ruhi halatını yenip, yüzeki tüzetiş, sahtı tüzetiş, eplep seplep tüzetişten katli saklanıp, tüzetiş neticisinin, emeliyetinin, halkının, tarihinin sınıfının ütelişine hakiki kapaletli kılıç. Türkiye ayırıp alıq sürüşünü küçeytip, tüzütüp bulgan meselelerine karallı kayta karab çıkıp, yoçukunu vaktada tekşürüp etip, kemtüklüğünü toluklap tüzütüş ünümünü mustahkemleş, yükseldiriş. Tamamlanmadan tüzütüş vazifesi için kadılıp, ahırgıç tutup etraplık tel tüküz, caidi tüzütüşke mıhkıkış ruhu bilen hakiki kapaletli kılış. Neticilerden faydalanışını çoğunkurlaştırıp, Küzetişki asasen tüzetişini, kündelik hizmetke, ıslahatını çoğunkurlaştırışka, partiyanı umumizli katlık idare kılışka, rehberlik bensi ve kadrla koşunu kuruluşu sığındırıp, 15. 5 yıllık iktisadi ictimai terakiyatını alığı sürüşke birleştirip, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızıçılaştırıp, terakiyat bilen bir hatarlıkını teyhim yakışı bir tutaş pilav Allah puxta ünümlük tüzetiş neticesi bilen Partiya Merkezi Komiteti ve her millet kadrları ammasığa razı kılarlık cevap kağızı tapşırış gerek. Yığında başka işler mi muhakimi kılındı?
1: Әмді мәркезнің экология, мойыт қоғдаш назаратчылығы давамлашмақта сәхибіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз қабірі. Автоном район бүгін Merkez Ekologiya Mohit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 16-nji türkümde bejiriş kitapşırğan noqtlyq diqqat qıladigan 4 deloni öz içige alğan, amma paş qalğan 43 arziyat delosunu tapşırıp aldı. Bunın 40-ı telefon arqalıq, 3-ı xat arqalıq paş qılanğan. Bu 43 deloniñ 20-si Ürümçi şäheriniñ, 4-ı Ili Qazaq Avtonom oblastynyñ, 4-ı Sanji Khuysu Avtonom oblastynyñ noqtlyq diqqat qıladigan delo 1. 4-i Qashqar viloyatining noqtliq diqqat qiladigan delo 1, 3-i Tarbag'atay viloyatining noqtliq diqqat qiladigan delo 2, 2-si Bortla Mongol avtonom oblastining, 1-i Altay viloyatining, 1-i Qarmay shahrining, 1-i Turpan shahrining, 1-i Bayong'ulun Mongol avtonom oblastining, 1-i Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastining, 1-i Xotan viloyatining Bu türkümde bejirişke tapşırılgan ärziyat delolarını Moit Bulgaş ahvalı boyunca türge ayırganda 60 furanı Bulgaş delosu 14, Şavkun arkılık Bulgaş delosu 11, Kattıktaşlandık arkılık Bulgaş delosu 6, Ekologini bozgunçılık uçurtış delosu 4, Başkı türdeki Bulgaş delosu 8. Merkez Ekologiya Mohit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 5-nji ayning 25-nji kunigacha 16 türkümde noqtliq diqqat qiladigan 62 deloni öz ichiga olgan, amma paş qilgan 810 deloni Avtonom rayonning bejirishchiga topshirdi. Buning 690-i telefon orqaliq, 120-si xat orqaliq paş qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqalar belgilimi bo'yicha bejiriladi.
0: Stansımız kabri. Merkez Ekologiya Mohit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 5-nji ayının 16-nji günü 7-nji türkümde amma paş qılğan 60 arziyat delosini Avtonom rayonning bejirişige tapşırğan edi. Bunun 8-i alaqadar belgilimelerge asasen aşkarlanmaydı. Talepke asasen bu türkümdeki amma paş qılğan arziyat delolarını bejirişge ötküzüp beriş ve nazarat qılğaç tüzetiş ahvalını aşkarlaş jedwili jemiyetke aşkarlandı. Şinjan Uyghur Avtonom rayonluk xalq hökümetining tor bekitidin körgülü boludu.
1: Stansimiz xabri. Katta madaniyet yig'ilishiga qatnashib, nodir san'at nomorlardan huzurlanaylik.

0: Ne? Bir yerge cem buluşka gelip kılıp, köp kıllaşkan edebiyat senet körüke arkalık, almıştırış körüke berpa kılıp, her millet ammağa bir meydan medeniyet katta merik istekdim kıldı. Başlılış murası münek meydanı da Şincan'daki arkayısı vilayet oblas, Bintan hem de memleket boyunca 30 ülke abdonum rayon bir vasıtı karışlık şehirden gelgen münevver edebiyat senet koşuğunu bir yerge cem buldu. Xaslıqı yegen 47 numar əpçillik bilen uğrullaşdırılıb. Asasi katlamdaki 1200'dün artıq xalq sənətkari növət bilen səhnəgi çıxıb, bütün hissiyatı bilen uğrulladı. Şəndon ölkisi, Xızı, Şəhri, Cüyye, Nahiyalik Mədəniyyət Sarıyının başlıqı Vi Yujin mündaq dedi. Biz bu qıtım yerli xalq muzikisi, Şi Cüy Teatri, Çüyü senetini asası amıl kılgan, devlet tercihli gayri maddi medeniyet mirası türü bulgan Şendong'un gharbi canubi dumbak muzikisine elip gelip, Şendong'un mol rengdar halk senetini namayan kıldık. Caylarının numarları özgeçi uslup ve iyi. Yarkın noktaları köp bulup, nek meydanda tamaşıbılarga çökmü şekildeki görüş, anlaş, huzuru belişledi. Beycan'ın katlıklık bilen, evrişimlik maslaştırılgan, kamçı sadası yukurulgan kol vak nakşısı da, kiminin herkeçen ağlıtı bilen artistlerinin kamçı oynatkan cesuranı kıyafeti, epçillik bilen eksi ettirildi. Guangdong'un yingi usulü tolumu heyvetlik bulup, usulçula bolku vurup usulü oynap, caranlık, küşlük, avazda, çambahçılık bilen nakşı usul bir gevdileştirildi. Köp kıllaşkanı senet uslubi özara uçuruşup yuğurulup, Cunha Münevver Enenvi Medeniyetinin ken çonkur mezmuni ve mol köp kıllıkını callık namayen kıldı. Tamaşıbın Çın Şin En mundak dedi. Halık seneti zamanıvi uslubları ipetisiye kılınıp, zamanıvi amılla enenvi senetki sındırılıptı. Bunun halık medeniyetinin zamanıvi hayatı küçünü yiz kıldık. Oyun ahırlı şey diyende, dap çelip ettim gazel namlıq paliyetinin baştiyemi naksisi yanırdı. Oyun koyuşku katnaşkın varlık hadımla, kol tutuşup pusulugu tüşüp, bütün vücudu bilen naksi etti. Herket çan ritim, şadiyanı keyfiyat, bütün meydandikilerini hayacangı selip, nek meydandiki tamaşıbılla bes beste katnaştı. Tamaşıbın saniye erken mındak dedi. Ben Şincanlı tuğulup özken, köpçülüknün nakşığı keltürüp, usulluğu tüşkününü görüp, ıhtiyarsız usulluğu tüştüm, bək hoş buldum. Nak meydandaki tamaşıbın bəyi yün mındak dedi. Her millet kerindaşla bir sahnede senetinin güzellikini, milletle iştifaklaşıp bir aile kişilerden buluşunu teyhimi muhimi, vatanımızın güllenip kudret tapkallıkını namayan kıldık. Devletimizin barğansırı yakşı buluşunu ümit kılımen.
1: Әмді мейхер мұхаббетге толған тияншын, Шинжанғы нешалдық ярдан беріш ызналыры сәйіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қәбірі. Жаңсу өлкісінің Шинжан Илей областығы нешалдық ярдан беріш алдың қысып құмандалық штабы, Шинжанғы нешалдық ярдан беріш мәбліғіні мәдәниет саласығы сыжыл майылаштырып, шөжайның мәдәниет ішлері вә кәсіптірінің жүш ұрып рабажылынышыға өзіксіз түрткі болды. Toqustara nahiyasida Jansonun iliqi nishanlıq yardan berish Suju Jangjagang Şinjanğa nishanlıq yardan berish xizmet qurupsi mablaq selib Anar Dansi kitap oqish uyidan 104 ni qurdi. Bu nahiya boyicha barliq yesi bazari mahallalarni qoplab kech kunduz ichib etilgan ommaviy kitap oqish sistemasini barpo qilib shahar yesi aholilarining atrofidagi kutubxonaga aylandi. Toqustara nahiyalik Ceyyan Otur Mektibinin okuğutsi Mali mındak dedi. Muhit barğansır yakışlandı. Biz talyalaydıgan kitaplarımı köpeydi. Kitap okuş öyneyi bek yakış görmen. Bu yer bizden nezer dairimizin kenaytudu. Jansu'nun ileği nişallık yardan beriş, Nancin, Jangning, Şinjan'ı nişallık yardan beriş hizmet grupsi Tekes Nagesi'ye 30 milyon yuan meblağ silip, tarihi medeniyetki varsı kılış türüne yolgu koydu. Bu, Tekes Nagiyasetki yeğ muzey ve oyun koyuş merkezi kuruluşunu öz içi kaldı. Onun da, tenç görgesmi bilen herkesten oyun koyuşunu birleştiriş endiyesinde, Şucay'nın medeniyet tomorunu canlılık dağımlaştırıp, medeniyet bilen sayahatini yuğuruşunun yeğ yer belgesini berpa kıldı. Tekes Nagiyelik Medeniyet Tenterbiye, Radyo Televiziye ve Sayahat İdarisi Partiye Grupsının azası, Medeniyet Yadıkarlıkları Muzey'nin başlığı, Huang Jiangyong mındak dedi.

0: Muzeyni menzira yollarını tutaştırdığın, medeniyetini üstüge alıdığın yadroluk tügünge aylandırıp, sayacılarını tohtaşka, çoğunkur his kılışkı gelip kılıp, Şincan'ın nişallık yardım bir neticeleri bilen, her kaysi milletlerinin arılışı, almıştırışı, yuğuruluşunun güzel menzirisini inik namayan kılımız. Güneş nahiyesinde Cansu'nun ileyki nişallık yardım bir şey, Yangzhou Şinjanga nişanlıq yardım bir hizmet grupsi Xan sulalısı devrigi tebe tarixini çoŋqur qezip başdemi meydanı barpa qilib Yangzhou'nun ipek ve otlaq amillarini yuğurup medeniyet sayahatçilik kesbinin taraqqiyotiga turtki boldi. Yangzhou Şinjanga nişanlıq yardım bir hizmet grupsi almashtiruş hamkorlik başqarmasining başlığı Sao Hao mundaq dedi. Bu meydan tutkenden keyin her yili 2 milyondan artık sayahatçını ekskursiya, seyli sayahat kılışkı jalıp kılıp, milletlerinin arılışı, almaştırışı, yuğurluşunu tekim yakşı ilgir sürgüsü. Cansu'nun ilgi yardım beriş aldın kısap kumandallık iştabi 3 yıldım biyen, cemi 22 amabi medeniyet bağısını yardım beri kurup, 600'n artık sənətkarını təşkilləb, ədəbiyyat sənətini 5-2 kırgızış pahaliyetini kanat yaydırıp, türlük özgücü medeniyet sayahat pahaliyetlerini ötküsüp, Cansu ilgi dostluğunu medeniyet almıştırış ceryanı da teximo çoğunkurlaştırdı.
1: Emdi, güzel cungu səpir sahipimiz boyunca anlatış birimiz. İstansımız haberi. Şincan 1. Avgust Polat Dömür Goroyi Çeklik Şirketi bütün yıldaki hava süpüte ela bolgan oturucu gün sani 300 günden Zavut rayonunu kökertiş nisbeti 51%'den sanayet sayayeti menzir rayonu kütüb olgan sayayeti 60 bin adam kıtımdın eşitek moyut koğdaş netice kağızı tapşırdı. Zavut rayonu'a kirgende yolunun işki tarifine deldarakla sayı taşlap dursa, çımlıkla retlik kırıklılgan bulup, işkanı binası yeşil deldarakla arzı közge taşılınıp durattı. İlgiri bu Polat Dömür Karakhanası'nın su işiltiş meselesi kona çoğun kıyın meseleydi. Şincan 1. Avgust Polat Dömür Goroyi Çeklik Şirketi 200 milyon yuan'a yakın meblağ selip, Şi Yuyuan Paskonu su bir taraf kılıç türünü kurup, bir tamçı gereksiz sunumu zavutun çıkarmaslıkını işkaşırdı. Şirket Energiya Moyut Koğdaş Bölümü Moyut Koğdaş Nazaret İşkanısının modir başkuruğucısı Lan Haijung mundaq dedi. Bu bir yürüş işlep çıkırış bir taraf kılıç üner sanatının layihadaki kündelik bir taraf kılıç iktidarı 60 bin kub metr. Hazır 30 bin kub metrden 35 bin kub metre geçe gereksiz sunu bir taraf kılıp, bir taraf kılınan gereksiz suni işlep çıkırışka işletildiğen ve kökertişke işletildiğen su ölçümüge yetküzdük. Sudun sırt havanın özgörüşümü işçilerde çoğunkur təsir kaldırdı. Lan Haijung muhbirini başlayıp, köydürüp biriktiriş, güngürütsizleştiriş, nitratsizleştiriş türü meydanına geldi. Bu yer ilgili Zavut rayondaki çan tozan en köp cahiydi. O mındak dedi. Bu tür kuruluştan ilgili şirketimizdeki işçi hizmetçilerinin hizmet kiyimi 3 günden 5 günü geçe meynet olup getirdi. Bu tür 2023 yıl 9. ayının ahırı bütkendiğin kiyin bu rayonun moyut, hava, süptü, körünerlik yakışlanğaçka işçi hizmetçilerinin hizmet kiyimi bir hepte cereyanında mu ancı meynet olup getmeydiğen boldi. 2023 yılı Şincan 1. Avgust Polat Dömür Goroyi Çeklik Şirketi Medeniyet Sanayet Sayayeti Menziri Rayonu resmi yecilip, Garibi Şimal Rayonu'ndaki devlet 3A derecelik Polat Dömür Sanayeti Tunci Sayayet Menziri Rayonu aylandı. Bugünkü günde Barğansırı köp kişi Şincan 1. Avgust Polat Dömür Goroyi Çeklik Şirketi'ye gelip, Polat Dömür Zavutu'nun kanda kılıp, Bağıtçı Zavutu'a aylanğalıqını öz gözü bilen gördüğün boldı. Şincan 1. Avgust Polat Dömür Goroyi Çeklik Şirketi Energiya Moyut Koğdaş Bölümünün başlığı Cavuddi mundaq dedi. Yakın etraftaki şehir baza paskın su bir taraf kılıç zavutunun gereksiz suyunu teşebbüskarlık bilen kabul kılıp, bir taraf kılgandın ki zavut rayonunun işlep çıkırış ve kökertiş işleri işlettik. Hazır şirketimizden katlık taşlandıklardan zavut içi de tekrar paydalanıp zavut rayonundan çıkarmasını emelge aşırdık.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıladı. Abdunum rayonluk Sayyiz Sağlamlık Komiteti yakında Sünni Ahli İktidar Teknikisinin aile doktorları hizmetteki küşkoşuşunu tezletiş doğrusu etki uxturuşunu besip tarqıtı.

0: Tür kuruluş orulları çarlaş, layihalash orulları, kuruluş kılgıç orulla nazaret kılış, başkuruş orulları katarlıklarının mesuliyet asası gevdesinin yanımı kalıplaştırıldığını tanıştırıp mandak dedi. Dikkatini adam, maşina, materyal katarlık, yadroluk amıllarını merkezleştirip, turalgı öylerinin aşkana, tazılık öylerdeki turubu yolları tosulup kılış, ögze ve şik derizlerden su ötüş, ögze ve tamlarga çak getiş, turgun arkalık pırak ötüşüş, hem tazılık öyden sesik pırak çıkıp duruş, katarlık, kuruluş süpticatiki asan yüzü verdiğin meselelerini tüzütüp, Abdanım rayında süpet noksanı doğrusudaki erzini yıldın yılgı tövelletip, turalgu kuruluşunun emeli süpti, işletiliş iktidarı hem turalgu tesiratını yanımı östürümüz. Abdanım rayındaki cayla yakşı öy kuruluşunu mevka kılıp, yakşı siyaset, yakşı ölçem, yakşı layihe, yakşı materyal, yakşı kuruluş kılış, yakşı asraş katarlık, yetti ölçemdeki 23 türlük tedbir arkalık, turalgu kuruluşu emeli gevdesinin süpti, işletiş iktidarı ve turalgu süptinin umumizlik süptini aşırıp, derecesini östürüşke hakiki kapaletli kılıdı. Yanlı mundak dedi. Meselen, yakşı materyal cahatta, kuruluş kılgıç orullarının namı yakşı, yeşil kuruluş materyalları etiraf namısının ötken materyal ve mesulatlarını aldın tallab işletişiye, kapaletlik turalgı kuruluş yeryanı da töven karbolluk, muhit asraydıgan, energiye tecaydıgan materyallarını tallab işletişke ilham birimiz. Yakşı kuruluş kılıç cahatta, kuruluş kılgıç orullarının kuruluş müddetini halganç kıskartışıgı yol koymayımız. Sünni akıl teknikisi katarlı kuşurlaşkan teknikilerini faal kirgizip, akli iktidarlı kuruluş kılış teknik seviyesini üzlüksüz östürüp, halk ammasını teximi köp, bihater, azade, yeşil, akıl, yakşı öy bilen təmirleyimiz.
1: Әмді станысымызның сүпәт яқшылынып, кішілер қатыржем яшап, қаліплері иллі тілді маузулық обзорын аңлытымыз. Әмін өй, халық тұрмышының асасы. Туралғы сүпті, шәһәр құрылышының харарты білән тарақият сүптіні өлчейдіған өлчем. Шенжан, туралғы сүптіні өздірішінің үш еллік қәркетіні елгі қойып, сүрәтке әхмиет беріп, сүпәтке сәл қарайдыған ерек құрылыш әндиестін құтылып, бейнақарлық құрылыш кәсіпінің сүптіні өздіріп, дәреціне, юқыры көтірішіне, сестемілік, ұзақ өнімлік түзеп, амының тұрудыған өйі болыштын, яқшы өйді олдырышқычы болған халық тұрмышы арзусығы инкас қайтырды. Bu qitimki hərkətdə ilgirki tarqa qalətli tüzətiş, iştinkin qutquzuş çəklədiki tüzəş əndiyisi çörüb taşlanıb, bütün cəryallıq, bütün ölçənli quruluş süpdini başquruş, tizgillə sistemisi bərpa qılındı. Hər qaysi tərəblərinin quruluş asası gəvdi məsuliyyətini çıngıdış, süpətki ortaq kesəlini yeldizin davalış asasda yeşil quruluş materiallarını işlətiş, ölçənli quruluş qılış, əxli iqtidarlı quruluş qılış vasitisi qatarlıq, köp mənbəlik tədbirlərgi tayınıb, turalgı quruluşunun süpti və ölçümü hər tərəbləmi östürüldü. Binakarlı quruluş tərəqiyyatı da süpət sürətdən üstün turdu. Үш ел дауымлыштыған сүпәтіні өстірі шәркеті, екі мәселелеріні түзідеш чәкілімізден халқып кетті. Бұ әм тұралғы сүптедіке кәм түкліклеріні толықлап, халық тұрмышығы нәп еткіздіған қаләплеріні иллеттіш құрылышы. Техмі мұхимі, Шенжан бейнақарлық кәсіпінің көлем еші сүретіден юқыр сүпәтлік тарақият қарап, тіп өзгертішіге әқиқи түрткі болыштыке мұхим тұтқа. Қаттық өлчен білен тұралғу бейхәттәрлік төвен чекіні пұқты тұрғызып, еңліқ яртылған техники арқылық олдырақлышықы бап келіш құрылышығы күш қошқандыла, андын амының қатыржем яшаш бәқт асасы рейіңіне үзліксіз жолаландыру қолы болуды.
0: Станциямыз қабірі. Қазақстанның Алматы облысының келтірілген 129 ат яқында Алатау ташжол порты арқылық чекрадын оңышлық кірді. Bu port tesis kılınğandan buyan yakı türkün boyunca kölümü en çok tırık çarvı import kılınışı. Şükürü çüştünkin 129 at besilgan, çigra alkıgan yük abdombeli Alatau portağı yetip geldi. Alatau tamıcınısı çigra teksürüş katarlık tarmakla, çigradın kırgızılgen tırık çarvılanı tamıcından ötküzüş layihasını müddettin burun tüzüp, məksus teksürüş yolu tesis kılıp, atlarını kelgen aman teksürüş, tez teksürüp tez yolu selişine işgaşırdı. Bağırlık atla nəhmet.

0: Meydanda karantin kılıç tamamlandığından kin tez sürette belgelenen ayırış meydanına yöt geldi. Bunun da bütün musabını ravan bir hatar kontrolü kılgıl buluştuk cipsilaştırış şıkaşır oldu. Alatau tamıcınısı nazarat kılıç başkuruş 5. bölümünün başlığı Şu Cünbo mundaq dedi. Çigradın kırgızılgen tırık hayvalla yukumunun bütün ceryanı boyunca məksus manverini kanat yedirdik. Hem port meşgulatı da elalaştırıp, cipsilaştırışını şıkaşırıp, mal kelgen aman tekşürüş, tekşürgen aman çürüşke hakiki kapaletli kıldık. Bunun da devlet dervasının kiri güzledigen callıkla bir hatarlık döven çekini kattık saklıgılı. Hem 129 atının çigradın bir hatar 10 uçluk kirişige bütün küşü bilen kapaletli kılgılı buludu. Alatau, Otur Asya, Goşin hayvanat ösümliklerini ayırıp karantin kılış mulazimet çeklik şirketi. Bu kıtımkı tırık çarvı import karhanesi. Şirket 680 milyon yuanga yakın meblağ silip kurgan tırık çarvılarını ayırış meydanı hem soyuş pişiklaştırıda. Yılga 240 milyon yetidigan tırık çarvını ayırıp soyuş iktidarını hazırlap, yıllık oturuş yetişkirimini 3 milyar 900 milyon yuanga yetküzdi. Şirketin baş direktörü Gavsun mundaq dedi. Bunun dinkin kurulgan ayırış meydanı ve soyuş pişiklaş bağısıgı tayinip, import kölümümüzünün sıcılı kengaytip, Alatau'nı Otur Asya devletlerdeki tırık çarvılarını import kılış, pişiklaş ve partis etiştiki moyum tügin kılıp kurup çıkışkı küş koşumuz. Alatau devletimizdeki tömür yol, taş yol, turbu yolu bir geldileşken kurukluk porti. Tırık çarva, göçtürleri, miyve, tonlatılgan tırık su mesulatları katarlık cahette belgülengen port salayeti tesliğine erişken.
1: Stansımız muhbirleri Lei Ming, Wang Ying haber kıladı. Şincan 2026 yıllık halkıra yezdiklik maşilleri körgezmesi. Bugün çütün burun Şincan halkıra yığın körgezisi merkezde başlandı. Bu növbetli körgezmede akıl yez iyiliki, ahli iktidarlık yez iyilik maşilleri ve yez iyiliki yezlerini zamanvilaştırış başlığı mı kılındı? Körgezmi kölme 70 bin kvadrat metreye yetip, 700 bin artık karhanını körgezmeye katnışkı celip kılıp, 11 bin artık yez iyilik maşinisi körgezmi kılınıp, 6 körgezm rayonu teriş, perbiş kılış, yığış, toşuş, saklaş, pişiklaşının bütün halkısını kapladı. Bu yıl yine yen energiyelik ağırlaşma energiyelik traktor məxsus rayonu tuncuk etim təsis kılınıp, devletimizde işlengen yez iyilik maşillerinin yeşil energiye sahasetki texniki işençi namayen kılındı. Shandong Lingong yez iyilik jabduqları çeklik şirketinin memleket sırtıgı setiş direktörü Çin Mingjing mundaq dedi. 200 at küçüden 600 at küçügeçe bolgan bütün yürüşlik ağırlaşma energiyelik traktorumuz var. May serpiyatını 25%'den 30% etrafıgıçı tövelletip, meşgulat önümünü 20%'den köprek östürdük. Bu nöbetli körgezme 5. ayının 27. günü geçe devamlaşıdım. Körgezme kılıp körstişten başka yana sünni akılını yez iyilik maşilleri dekkancılık tekniksinden yuğurup yez iyilik kesip sistemizini kayıt kuruşku küş koşuş toğırsıdaki söhbetlişi şiğini. Şincan bağ ormancılığı ve özgücü ziraat işlep çıkırışını maşillaştırır terakiyat yığını. Akli iktidarlık yez iyilik maşilleri kesip terakiyatı boyunca almaştırış pahaliyeti. Ve alt kurluk arlaşma energiyelik tayla şeklideki paxt yığış maşinisi yen məhsullatlarını ilan kılış yığını qatarlıq köp meydan yukarı səviyyelik yığın. Paliyetler ötközülüp, yığın arqılıq körgezmini ilgir sürdüğün, körgezm arqılıq işlep çıkırışını ilgir sürdüğün mas ünüm şekillendiriludu. Şincan yezigilik maşinleri sahə cəmiyyetinin başlığı Go Yongshin mundaq dedi. Bu yıl körgezmeye 13 devlet katnaştı. 100 artık çetellik mihman var. Şincan'da yeni energiyelik traktörümü bu iki yılda yeniden canlandı. Ula Şincan pazarına pek ehemmiyet verdi. Biz mi bu körgezme arkalık yeni energiyelik mahsulatlarımız ve başka yezilik maşini üsküllerimizi memleket sırtıgı yüzlendirip, karxanlara yakşı süpa hazırlap, yakşı vasıtçı buluşunu oylabatımız.
0: Әмді, мәдәниет ядик арлықларды ке, жоңға мүлліті ортақ гәудісі сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз мұхбері балғын хәбәр қылуды. Yeliqazaq Avtonom Oblastining Qorqas nayasidagi ko'ra qadimiy shahar.

0: harabisi, Çin sulalıs devrideki kadimi harabilik. Yeni şehir ve konu şehirden ibaret. İki kısımdan terkip tapkan köre şehri. Otur tüzlenlik bilen, otur Asya'nı tutaştırdığan stratejiyelik mühim cay bulup, Çin sulalıs devirde mühim siyasi ve leşkiri ehemiyetki iyi idi. Köre kadimi şehri harabisi, Korgas Naya köre bazırı, konu şehir kenti de. Çin sulalıs devirdeki ili Cangcun mehkimisinin en deslepki turuşluk cayı. Bu, Çin sulalıs devirdeki Şincan'ın leşkeri memuri sistemisinin dastlabki barpo qilinishi ve taraqqiyotiga guvoh bo'lgan. Bugünkü kunda xarobilikdagi xongdab yasalgan qatlamlar aniq bo'lgachqa buningdan ayni yillardagi shaharning mustahkam haybatli qiyofatini ko'rib olgan bo'ladi. Şehirning sharqidagi saqlanib qolgan agri bugri so'zilgan akop xarabisida Çin sulalıs davridagi pishib yetilgan lashkari mudofaa sistemisi to'liq asliga keltirilgan. Qo'rg'as noyerlik madaniyat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasi partiya guruhining a'zosi madaniyat yodikorliklari muzey o'rnining boshlig'i Sha Yongchun tonishtirib mundaq dedi. Köre şehri kurulup bolgandan keyin Şinjandaki birinci çoğun şehir bolup kalgan. Öjet materiallarda köre kadimi şehri kaynam taşkulluk uçumgen. Sodigerle hem türlük malla toplangan cay. Aynı çağda Şinjan'ın siyasi leşkiri işle, iktisat, medeniyet merkezi, hem de Otur Asya'yı təsir körsüldüğen eşya obrot merkezi, şundakla mühim körük beşi istikami dep hatırlanken. 2019 yılı Devlet Medeniyet Yadikarlıkları İdarisi məxsus acıratkan məbləğ bilən bu xarabilikki qarta xətərdən qutquzuş boyunca müstəkəmləş məşğulatı elib verildi. Bu xarabilik əsli orni və əsli qiyafiti hazırgıca zıçıl saqılınıb qalgan, yana məmlikət boyunca nuqtılı qoğduldığan mədəniyyət yadikarlıkları orni. Köre yeni şəhri, Konu şəhərinin şimalığı 8 kilometr kildiğən cayda. Bu Çin sulalıs devirde ili qaytırıb ilingandan keyin qayt qurulgan Çigradaki yadroluk mühim bazar. 1881 yılı Çin sulalıs hükümeti ilini qaytırıb algan. Hem de keyinki yılla Konu şehir qaydı tüzümüge asasen yeni şehir qurgan. Növbette yeni şehirnin şehri sepili ili Cangcun mehkimisi, Cungu Lou Ravıqi, Vinmiao, Çar Rusya'nın köradı turuşluk konsulxanısı Katarlıq yadrolu kuruluşla mükemmel saklanıp kalgan. İli Cangcun'u turuşluk cayi bolu süpüti bilen köre şehri ilgiri Çin sulalıs devirde Şincan'ı pırtıtaş başkurduğan leşkiri memuri işlem merkezi bolgan. Bu cayi garibi şimal çigra mudafiyasını mustahkemleş, erkaysi milletlerinin arılışı, almış turuşu, yuğurluşunu ilgir sürüşte mühim ehemiyetki iken. İşki kadimi şehir intayın yukarı tarihi, leşkiri işla ve medeniyet kımmetiki iyi bulup, Şincan tevhesinde mükemmel saklanan, en vekillik karakteri iyi, Çin sulalıs devirdeki Çigra rayon şehir harabisi saklanmışı. Bu cayı bugünkü günde cayı caylardan gelgen sayahatçilerinin tarihini düşünüştüki mühim közneki aylandı. Xıbilik sayahatçı Wang Xingnong mundak dedi. İli Cangcun mehkimisi doğrusudaki bilimlerini, onun Çin sulalıs hükümeti Şincan'ı başkuruş, Şincan'ı pırtıtaş idare kılıçdaki derecesi en yukarı aparat ikerlikini otur mektep derecesinden ilgilen idim. Bunu tarihinin güvacısı değişki buludu.
1: Stansımız haberi. Kumul şehir yakında 2026 yıllık beylikçilikte köpeytip koyup biriş hizmetini başlap, Eyborgul rayonundaki Hua Yuen su ambri, Xotun tam su ambarda kölemleşken belijan koyup beriş meşgulatı kılıp, ilmi ekologilik vasıta arqılıq şehir rayonunun su ekologiya tamponluğunu qoğ dedi. Bu qitimki köpeytip koyup berişte, merkezden 210 yuan maksus tür mablığı tayınıp, belijan ölçümü birdek 10 cm'nin aşıdığan otxor belik, laqqa belik, yoğanbaş belik qatarlıq 210 ala süpetlik belijan koyup berildi. Kumul şehirlik hayvanat yuqumunun oldini ilish tizginlash markazining muavin mudiri Levin muxbirga mundaq dedi. Bu qitim süzüşcan ve otquri biliq turlarini qo'yib berib, suv ambirining suv sifatini saplashtirib, suv ekologiya

0: Tianshan'ın cenubi ve şimalideki sansızlığın aileleri üspitilgen her bir men vatanımını söyleyemem. Hürmetli radyo anlayıcılar, hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı. Hürmetlik radyo anlıgıcıla, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısını anlaşılan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmet Can Abdükerim.
1: Ben Riyasetçi Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda mundaq mezmullada anlatış birimiz.
1: Yurtumdaki yenilikleri sahibimizde, Şincan'ın binakarlık sahası da terbiyelip işki uğrulaştırış ve yukarı maharetlik ihtisaslıklarının iktidarını östürüş 3 yıllık hareketini yolgu koyganlıkı doğrusu da sözlep birimiz.
0: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde Keriye Nayas'ın cunyi doğru

0: materialları bütün kesb zincirinin dastlabki kademde şekillengenligini tanıştırımız.
1: Yarqın ism sahibimizden 2025-ci yıllık Şinjan'daki en güzel emgekçi Kang Xiaojing'ni tanıştırımız.
0: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziye Stans'ın yeni taratku Slow Shooting abonuçlar terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıqılı buludu.
2: Şinjan'daki yenilikla.
0: Yakında Tunçu Nöbetlik Cungu Yeni Meriniyet İcadiyeti Bazırı hem de Modu Oyun Bağsaylısı Yığılışı Beijing Çavyan Bağıtısı da başlandı. Şinjan Muziği 100 yıldın artık Meriniyet İcadiyeti Mesulatını Beijing Bazırı'a ilip bağdı. İpek yağlık, hat güç, tonlatkı çaplıkı katarlık 100 yıldın artık Meriniyet İcadiyeti yakşı boyumları paytaht şehir ağalarının son kısığı selindi. Kitap üstülüğü koyuldu. Bu nöbetlik yeni Meriniyet İcadiyeti Bazırı, Meriniyet arkalık ozuklandırış, güzellik yaratış, turmuştun beherliniş, modi ekimden kelgüsüge yüzlenişini baş temi kılgan bulup, Cungu Meriniyet Yadikarlıkları almıştırış merkezi katarlık orunla yetekçilik kılgan. Meriniyet İcadiyeti mesulatlarının yakki istimaldın çökmüş şekilde his kılışka, derecesini östürüşkü türkü buluş maksat kılıngan. Bu meydan devlet derecilik Meriniyet İcadiyeti Kattı Merikisi de Şinjan Muzi'deki körgezme boyumlarda yakşı nam ve icadi eserlerge ten itibar verildi. Beş yıldız çıkıp şarktın Ahmet keldi Cungu'a digen hat keştilengen kim hap yanlikedin ilham elingan yipek yağlık. Çaç zıhtısı mın yılladın buyan uykudu yatkan hen sulalısı devredeki kut belgisi nuskularını merkezi şehir kimigi sındırdı. Canşenlik hoğdaylı yürüyüşlük boyumlarda koyuk çegranlık hoğdaş hissiyatı kündülük turmuşka aylandırıldı. Çavhut hesavuri tonlatkı çaplıkıga yolvas nakışlık yumulak altın meydal elementi çürülgen bulup inçki halkalada Meriniyet asası namayan kılındı. Tiengung bazırı kuraş turumu resmige kızıl mın öyünün rengi kaytı oyulup Mın yıllık tam resmi sanatı adetki kutuphanığa kirgizildi. Bunun başka Şinjan Muzi bilen Şinjan Güzel Sanat Sarayı ortak berpa kılgan Şinjan manzarası sürettek güzel kanap somkumu Şinjan'ın kıyafetini namayan kılgan köçme nam kartısı bulup kaldı. Şinjan Muzi Meriniyet İcadiyeti bölümünün müdiri Guanyi Mundak dedi. Bu kıtım Şinjan Muzi'yi Meriniyet İcadiyet boyumlarını Beijing'e eğilip geliş hem bir sahnede fikir almıştırış hem bazarını düşünüş boldu. Şinjan'ın Meriniyet yadikarlıklarını körgezme işgabıdın bazarga, kutuphana ve seferge yüzlendirgendela andın icadi tepekkürünü hakiki emeleleştirip yıldız tartkuzgulu boludu.
1: 2026 yıllık kalıp taşlık loğusu Şinjan futbol dereceden taşkırı birleşme musabıqısının hükümet tarap kut belgesi Tong bilen Şinşin yakında Ürümçi çoğun bazar piyadeler kutusuna uğrullaştırılıp Nurgun şehir ahalısı sayahatçını daka sürat küçüşge celip kıldı. Yakında Ürümçi çoğun bazar piyadeler kutusunun kırış iğizi de Ürümçi şehirlik 9. başlangıç mektepinin 12 Küçük futbolcusu, Şinjan futbol dereceden taşkırı birleşme musabıqısının hükümet tarap kut belgesi Tong bilen Şinşin'nin yeniği gelip, kızıqarlık top oynatıp, medet beriş faaliyetini kanat yaydırıp, Şinjan futbol dereceden taşkırı birleşme musabıqısına medet verdi. Ürümçi şehirlik 9. başlangıç mektepinin okuğucusu Abdusamed Yasin mundaq dedi. Yakından buyan, Şinjan futbol dereceden taşkırı birleşme musabıqısının kayfiyatı nahayti kızgın boldı. Şinjanlık ösmür bulgallıkımdın nahayti pekhirilini vattı men. Bunun dünkiyen tenerketini davamlaştırıp futbolunu kızgın söyümen. Gayret kıl Şinjan. Şinjan futbol dereceden taşkırı birleşme musabıqısının hükümet tarap kut belgesi Tong bilen Şinşin işki küçük onar danısıdın tedirci barlıqı kelgen. Oğul bala Tong'nın beşiğe tok kızıl anar kaplangan, uçsığa kızıl çapan ve

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp randar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çiki qavetki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külemdiki öyge siliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təpsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Adlitalının 6-0 Plus nusukisi torgu çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Adlitalının 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Adlitalının 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bolalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şütin Adlitalının 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
5: Saat 13.20'da Sılu Şütin Adlitalının 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
4: Saat 14'te Sulu Şütin Adlitalının 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şütin Sodi Şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
5: Saat 16'da Sulu Şütin Adlitalının 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şütin Adlitalı yardım verdi.
4: Saat 17.20'de Sulu Şütin Adlitalının 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
0: Saat 19.20'de Sulu Şütin Adlitalının 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
6: Saat 20.20'de Sulu Şütin Adlitalının 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
5: Saat 22.20'de Sulu Şütin Adlitalının 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Şütin Adlitalını çürüp serkıl mazmunladın huzurunu.
7: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalik vaqt ketidu?
8: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
9: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurudun. Azraq yapla Türk israf kılıçtın sahlanın.
7: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
10: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
7: Tamaqni ilmi buyurduq. Sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
10: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
7: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
2: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalik vaqt ketidu?
8: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
9: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurudun. Azraq yapla Türk israf kılıçtın sağlanın.
7: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, manevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkır yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yük Sılı Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahibimizde Keriye Nayes'nin cüngü doğru materyalleri bütün kesip zincirinin destekli kademde şekillengenliğini tanıştırırız. 2024 yılıdan bu yan Keriye Nayes'i mevkani kumdun müdafiyeliniş, kumdun tizgilleş ve kesip arkalık halkını beyitiştin ibaret koş nişanı koyup, kumluk rayında derek bilen çatkalını birleştiriş, suğuruş bilen doğru üsümlükini birleştiriştin ibaret tarihçilik endisini zor güç bilen umumlaştırıp, şaraitki karıp iş görüp, strolluk kırıştırıp derildi. Yulgunga toşkan zerdikini kiriştirip terip, ətirgülünü kiriştirip terip kurutup, bir mo kumluk yerden, bir yerden koş hosul ilişini işgi aşırıp, hem ekologiya toskını müstahkemledi, hem ammının kirimini aşırış yollarını kengaytti. Bu türlük tecrübenin aldıngı sep bazısı buluş süpütü bilen, Keriye Nayes'nin oy toğrak gezisi başlamçılık bilen küçep, kumlukta cungi doğru materyallarını östürüşünün ünümlük yolu üstüde izlendi.
1: Oy toğrak yezili kalp kurultiyinin reisi Ali Can Obul tanıştırıp bundak dedi. Biz bir hesabat kılıp baktık. Növette bütün yezi boyunca ettirgül maysıllarının

0: ay bulish nisbati 90%dan oshdi. Butun yezidiki 3000 modun ortiq yerga attirgulni kirishtirib, terib, shexida quritib, 2000 modun ortiq yerga attirgulni kirishtirib o'stirib, attirgul bilan dori materiali birlashtirilgan strolik teriqchilik andisini shakllantirdik. Bazarga qaraganda kontrol qilish texmo qiyin bo'lgani nachar muhit. Qumliqda o'sishga mos keladigan jo'ngi dori materiallari sortini tanlab chiqish uchun Xinjiang Tianyuan yezi egilik pan texnik chaklik shirkati Keriya nohiyasidagi qumliq kasbiy tajriba bazasida 32 xil jo'ngi dori materiali sortini sinoq tariqasida terib, qayta-qayta sinoq qilib, ko'ngil qo'yib parvish qildi.
1: Keriya nayalik ormançılık ve otlak idaresi kumdun müdafiyeliniş ve kumdun tezgilleş komandalık ştabının kadri Patigül İmin Mundak dedi. Sor tallaşının ölçümün naiti emeli, yani kumluk muhitiği maslaştırgan, dikkan ailelerinin ihtiyacı uygunlaşkan buluşu gerek. Birinciden, kurgakçılıkka şorga çıdamlık. İkinciden, baş kuruş, perviş kılıç tenlerki töven. Üçüncüden, bazarda setiş yolu mukum buluşu gerek. En ahırda əmən, yalpuz, kalkan gül, çığırtmaq, osma yıltızıdın ibarat kumluqı maskeledigan 5 yıl sort tallab çıkıldı. Bunun içi de əmən uda 8 yıldın 10 yılgıçı ösüdüğan bulup, her ili köpkütüm yığıb alğılı buludu. Baş kuruş, perviş kırış addi, paydisi uzakçı davamlaşıdıgan bulup, kumluqtı östürüşünün ıqtidar baha nisbiti şahiga aylandı. Osmi yıltızı Katarlık cüngi doğru materyallarının seteliş yolu mukum buluş, doğru karxallarının seteliş arzusu küçlük buluştak evzellikü gitayınıp, dikkallani Kırım'nı aşırıştaki hatırcam kılış komalıcıga aylandı.
0: Oytoğrak yezisinden şimalgı karab, avtomobil bilen netçi 10 minut menipla, Ben Huayuan kumdun mudabiyeliniş, kumnı tizgilleş ülgü körüştüş rayonu'a yetip barğılı buludu. Ademsiz uçko boşluk götürüldü. Kameradaki manzara kişini hayajanga salatdi. Kül rang siyir kranglik kum dengizi boyida sök-sök bilen yolg'ullar ratlik tizilgan bo'lib, keng ketgan aman tutash ketgan yeşil gilamni hosil qilgan edi. Attirgul maysillari temitib sug'urish balbig'ining oziqlantirishi bilan yangi yeşillik burkangan edi. Qumdan mudabiyalanish bilan dori terish birlashtirilib, barpo qilingan bu Qum dengizidagi bo'stonlik odam tabiat bilan inoq billa o'tishdek ta'sirli kuchga to'lgan edi.
1: Keriya noyalik o'rmonchilik va otlaq idorasining muavin boshlig'i Vuk Hayun tonishtirib bundoq dedi. 2025 yilining oxirigacha Keriya noyasining jungli dori o'simligi o'stirish ko'lami 420 000 mo'g'i yetdi. Buning ichida Toshqanzadagi 300 000 mo', Atirgul 80 000 mo', boshqalari Osma Çöl yalpuzi, çüçük boya, katira katarlıkla. Yakında Xinjiang Zhengyuan Dorigerlik Çeklik Şirketinin körgezimi zalıda bu şirketinin bir mesulü oralgan Toshqan Zadiki yapraqçısını koluğu ilip nur yönülüşü karab tepsili tekşürdü. 2023 yılının ahırda Keriyat Tianjin Sanayat Bağçarayınığı makallaşkan bu karxana 2 yıldan köprek vaqtıla sexni özgertiş, texniki dərizini östürüştün GMP, Yani doğru işlep çıkırış süpütünü başkuruş ölçümü itiraf namısı ötüştek bütün ceryanını tamamlap tez sürette işlep çıkırışı kırışışını işe aşırdı. Nöbette bu şirketin 4 işlep çıkırış liniyası bütünle işe kırıştırıldı. Yılına 2000 tonna adetki cungi doğru yasalması, 2000 tonna yemeklik saklıklı saklaş boyu mu, 2000 tonna Toshqan Zadiki esli suyuklu 5000 tonna cungi doğru materyallarını yanıp etip pişiklap işleydiğen mesulat işlep çıkırıp, cungi doğru materyallarının esli danlık marketin tayyar mesulatı karıp özgertişe türtke boğuldu. 2025 yılının ahırda cungyen doğru gerilike muhabbetlik halda kölemdün yukur sanat karakalla katarığı kırıp, şu cayının kes terakatıga tehimi küçlük hayati küç koştu. Bugünkü künde Keriya nayasının cungi doğru materyalları bütün kesip zancırının dəslepki şekli namayen boldu. İtiz terikçilikinin sekti pişiklaşkıca, dikkallanın kırımını aşırıştın kesip dərisini östürüşkücü bolgan ekologiya kesip, halk turmuşu birleştirilgen terakkat yolu bargansırı aydınlaştı.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde 2025 yıllık Şincan'daki en güzel emgekçi Kang Shaojing'ni tanıştırırız. 30 neçe yıl vaqtda Atonum Raylıq Halk Doktor Xanası'nın muavin başlığı, teri keselikleri bölümünün mutakassisi Kang Shaojing əsli məqsədini özgərtmək, mihriballıq bilen davallaş texnikisi və burçini əməliyyətin ötküzüb, yaşlıq baharını yurtuğu beğişləb, güzellikini bimarlığa qaytırıb berib, hər millet amının teri sağlamlığını üntinsiz qoğdudu. Bu yıl 4. ayda o 2025 yıllık Şincan'daki en güzel emgekçi bulup bahalandı. 1989 yılı o Şeyhanzı Daşı tibbi şöyeniğe imtihan verip ötüp, 1994 yılı hizmetki katlaştı. Kelnikilik davalaş birinci sepede kancı uzak işligensiri o şunçı endişi kıldı. Çünkü Şincan akkisel, tengi temretki kesili, kaposu ösmü kesili köp körülgan rayon bulup, yerlik kespi ıhtısaslıkla bek az idi. Nurgun bimar kesel sebebeden namıratlaşıp ketken, kesel sebebeden kaytı namıratlaşıp ketken.
1: 1998 yılı o davamlık okup, bilim aşırışını talap, tekimu aldınki Katar'daki tepi bilimlerden el kılış yolu tepişini ümit kıldı. 2004 yılı o Cungo Şeyh'ı tepi daşıyosu, yani hazırki Beijing Şeyh'ı tepi şöyeni de Tere ve cinsi keserlikler ilmi boyunca doktorluğunu bütküzdü. Köplügen 3 adericilik doktorhanlarının yakşı şaraiti aldı da o kat'ilik bilen yurtti Şincan'ı kayıtışını talladı. Kang Shaojing'nin okuğucusu Şincan tepi taşıyosunun doktor aspiranti Xie Jingyi mundaq dedi. Kang muallim daim Şincan'ın davalaş işlerinin terakkiyatı yerlik ixtisaslıklarının çıng turuşuğa muhtaç. Ögengen bilimlerimiz arkalık yurtumuzga cevap kaytırımız deydu. O bizning Çigra rayonda yıltız tartış, davalaş teknikisi arkalık Çigra rayonunu güllendiriş etkadımızını çıngıttı.
0: 2009 yılı Kang Shaojing Amerika Harvard tibbi şöyeniğe berip doktor açtı tadqiqatı bilen şuğulunup, görünerlik neticilerini kolu keltürgenden kin, yeni bir kıtım çat elinin yukarı maaş təklifini rət kılıp, aldığı Katar'daki texnika ve ideyeni elip, Atonum Raylıq Halk Doktor Xanası'a geldi. Onun bilim eliş izi 10,000 çakırımlık musafını halkı baştın ahir Tianshan etkide yıldız tartı. Kang Shaojing əsləb mundaq dedi. Esimde qilişçe, Xotanda bir tengi təmiratki kesilgi girtar bolgan bimar məndin bu keselini davalıp saqat qılı bolamdu dəb soruqan idi. Onun aşu qarışı hazırgıçı esimden çıkmaydı. Mundaq təsiratki igi bolgan Kang Shaojing əhvalını üzül kesil eniqlaş iradısı gəkəldi. O kollektifini başlap Tianshan'nın cənubi şimalıdaki 70 netçe nahiye şehrini aylinip çıkıp, köp milletlik teri kesili bio evreşki ambarı kurdu.
1: O kollektifini yetekleb bütün Şincan'daki 9 rayonda ah kesel, tengi temretki keseli, alayidi maslişcan teri yallığı kelinikilik davalaş etirti kurdu. 20,000 parçağı yakın evreşkigi tayinip, tuncuk etim Şincan'daki ah keselinin irsiyat amili bilen bulgan bağlanışını aydınlaştırdı. Alakadar tetkikat neticesi 22. növetlik dünya teori kesellikleri yığınada mesmi dalga erişti. Ah keselini davalaş cahette Kang Shaojing kollektifini yetekleb dastlabki mezgildeki Zahımsız diagonuz koyuş sistemisini berpa kılıp, öz dini de kara pigment hücayrısını, köçürüş teknikisini başlamçılık bilen kanat yaydırıp, davalaş kıyın bolgan ah keselinin əsligi keliş nisbitini zor derecede östürüp, davalaştaki boğma haletini bozup taşladı.
0: Kang Shaojing daim mundaq deydu. Bir adam küçük bolsula yeterlik emez. Köp adamın küçüğünü biriktirgendela andın nurgun adamın koğduğulu boludu. Kollektif küçük bulgandılar, anın tekimi köp bimarga nebiyet küzgülü boludu. O ve kollektifinin ortak tırışçalıkı da Şincan teri kesellikleri tatkikati nuhtuluk tecrübe hanesi ve Şincan teri kesellikleri kelinikilik tibbi tatkikat merkezi tasdiklenip, pen terakkiyatı üçün puhta vasıta hazırlandı. Cenubi ve Şimali Şincan'daki 62 doktorxananı kaplagan Şinjang tire ve cinsi kişilikler mahsus bölüm birleşmesi kurulup, süni akli iktidar teknikisi koşumçu diagnoz koyuş sistemisi kozgatıldı. Her yılı, her kaysı valayet oblast şehirlerde 10 neçik etim ilmi faaliyet asası katlam sepiri, asası katlam çoğun ders hanısı katarlıklarını kanat yaydırıp cemi 10 bin adem kıytımının artık terbiyeledi. 30 neçik doktorhanının teri kiserlikleri meksus bölümü kuruşuğu yardım bedi gölüdü. Mıngın artık meksus bölüm ıhtisaslıklarını yetiştirdi.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziye Stansı Uygurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da 5 yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: радио уугчуна. Yakında yılda Miyan Hoten Vilayeti Dikkatli Çarabıcılık Kesbinin yukarı sıfatlık terakiyatı merkezleştirip, göç koyu 2 yılda 3 katın kozlaş yukarı ünlük bakmışlık teknikisini zor güç plan umumlaştırıp, enevi bakmışlıktaki köpeğitiş astı buluş, paydası tüven buluş katarlık, kıyım meselelerini hal kılıp, pen tekniki arkalık küç koyuşka tayinip göç koyu kesbinin tipini özgertip derecesini öz türüşünü ileri sürüp, dikkan çarabıcılarının kırımını aşırıp 5 yolunu özlüksüz kena etti. Bugünkü günün vatkan yazı kentlerine nazar sahipimiz köpçülükke Karkaş Nahisi'nin Karasay Bazırı, Tüvet Yezisi, Aksaray Yezilerdeki köp kozlaydıgan koy kesiminin terakiyat ehval doğrusu sözlep birimiz.
1: Bir yılda bir kettim kozlaydıgan enevi bakmacılık endisisi seyleştirganda 2 yılda 3 kettim kozlatıp köpeytiş tekniksi okşaş mezgilde küyleş. Süni uruqlandırış, kozlarını dəstəbki məzgildən sütdün ayırış, ilmi usulda topqa ayırıp bir qış qatarlıq vasitələrgi tayınıp, bakmıçılıq tərtibini zor dərəcədə əlalaşdırıp, göç qoyunun köpeyiş önümünü həssələb aşırıp, qotandın çıxırış vaxtını bir vasitə 50% qısqartıp, bakmıçılıq önümünü görünərlik östürdü. Xotan vilayeti başlamçı karxana, kooperativ, bakmıçılık çoğun ailesi, dehqan ailesi birleştirilgen, köp xillaşqan birleşip hareketlendigan terakkiyat mexanizmini faal berpa qilib, göç qoyu kesbinin ölçemleşken işlep çıkırış, kölemleşken biqiş, markalaşkan terakkiyatını sistemilik ilgiri sürdü.
0: Halkı nep yetkizi siyasetinin türküsürerken, bakmıçılık ailelerinin bakmıçılık aktifliği sicil açtı. Karkaş Nahisi'nin Karasay Bazırı Yung'an kentindeki siyaset paydasının hakiki behrimin bulgun bakmıçılık ailesi Nur Mehmet Tursun Tohti'ye tonuşturup mundak dedi. Ailemiz kırgızgen köp kozladığın koyunun her biri özümüz 850 yüyalı çıkardık. Kalgan 500 yüyen siyaset yardım pulidin tölendi. Koy topu hazır ikinci kıtımlı kozlaş mezgini kütüvelip, kıskıgının bir yılda koy topunun sonu 146'dan 352 köpeydi. Ela nesin bizni bir kışta hatırcam kıldı, istihbalı parlakken.
1: Başlamçı karxana kesip arkalık yetekleş mühim vazifesini zilmesine aldı. Karakaş Nahiye, Biban Koyçılık Terakiyat Çeklik Şirketi, rakamlaşken akli iktidarlık bakmıçılık endisini umum yüzlük yolu koyup, muhitni akli iktidarlık tenşeş, tızgilleş, yemkeşekni delcayda, beriş, bir gevdeleşken başkuruş supsiye kurup, koy kotonunun muhitini her vakit gözütüp, ölçep, tenşep tızgilledi. 13 ölçemleşken koyu kotonunun kündelik başkuruş pervişini pekat 12 ademli kılıdı. Nöbette karxanada bir kılvatkan göç koyu 12 mingden aşıdığan bulup yadroluk köpeği

0: kılıdığan sağlık 2500'ge yetip, yılığa otur hesap bilen, sırtını 6000'den artık əla sifatlik nesillik koyu bilen təminləb, Xotan vilayətidəki mühim köp qozalaydığan koyu neslini yetiştiriş bazısı bulup kaldı.
1: Karxanamız onu mundaq tutmuşdurdu. Bu yıl 2000'den artık əla sifatlik köp qozalaydığan sağlıkını yeniden köpəytib, bütün ceryanda zamanvi köpəyici texnikasının qolunuşunu planladık. Hazırkı baskışta asasi sağlıklarının 2 yılda 3 kıtım kozlaştı. Her kozlaşta 2 yılda 3 kıtım kozlaştı mokum işe aşırıp, koş kozlaş nispetini 95%'ten aşırdık. Kozlarının ay buluş nispeti 98%'ki yetti. Türlük bakımcılık körsetküçleri en en dizinin helali eşip, iqtisadi önüm naid körünerlik boldu.
0: Hazır köp qozalaydığan qoyni yuqori ünümlük beqiş texnikisi bütkül Xotan vilayeti bütün rayonda muqim umumlaştırılıp, göç qoyi tür topini köpəytiş kölümü sicilken aytıldı. Bu yıl şu cayda 80 min köp qozalaydığan qoy yeniden köpəytilip, çarvıçılık kəsbi kölümünün muqim kengişi mülçerlendi.
1: Xotan vilayetlik çarvıçılık texnikisini umumlaştırış punkt xizmetisinden tanıştırışça, bu cay xoyan qoyi, guma qızıl qoyi, cinşin göç qoyi qatarlı əla köp qozlaydığan nesillerini noktuluk yetiştirip umumlaştırıp, köp cayda ölçenleşken bakmıçılık ülke bazısını arqa-arqıdan qurgan. Kengi xanamda bu cay bakmıçılık külümünü sicil zora etip, çarvıçılık kəsb zancirini tuluqlap uzartıp, xas göç qoyi kəsb sicili küçe ettip, dekhan çarımçılarının kirim seviyesini mokum özdürüp, yezikken kesiplerini güllendirişke onun yüzlük küç koşu diken.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun bazar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusxısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızıq nuqtu uçturla nopozluq çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü duqturulüdü.
1: Sağlamlıq görsətmesi kumanik paraştırınızı tügütüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtıda suallağı cevap verilüdü.
1: Tən tərbiyə müsabıqları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızıl görəleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının əm türkülük sinimo məzmulları sarxıl.
2: Mukapatlıq çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba?
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
2: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setval alaysız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivast görsüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik tamamla yeni meyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı mesulatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
2: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
5: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
4: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
5: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teməsi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?

0: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yana qancılıq bağımız?
4: Kiləyil dəb qaldı, yana 30 kilometrli qaldı.
3: Ah, öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz bolu yurdu. Ah, soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat dur.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
6: Bir can, bir nefesle mi? Kançılığan ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar. Emdi Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimiz bu içe Bortala Oblast'daki Yezgilik Pent Teknik Hizmetçisi Mavgofu'nun asası katlamda yıldız tartıp dihkalarının ilmi tarihçilik kılıçığa itekçilik kılgalı kayakıdaki hikayenin sözler birimiz.
2: Yakında Bortala şehrinin Belin Harmodo'nun yeza Jokin kentideki tutaş ketken kevaslikte Mavgofu'nun hizmettaşları bilen etizda zonzuyup ultırıp kevasının ünüp çıkış ve ösüş ahvalını tepsili tekşürdü. Hem dehkallarga Mayıs'a mezgilideki perviş kılış maharati ve kesellik haşarat sinanın ilmi aldığını iliş tizgilleş muhim noktalarını kolma kol ögetti.
1: Mavgofu'nun mundak dedi. Her kayıs kentlerinin yer şarayı tekşiyemez, terilgan ziraatlarımı okşaşemez. Ben baştan akır dehkallarının terilçilik adeti ve kubul kılış ceridisi birleştirip, Yezgilik teknik yetekçilikini kanat yedirip mulazmetini dehkallarına yetküzdüm. 2005 yılı 7. ayda 22 yaşlı Mavgofu'nun Çındağ Yezgilik daş özünü bütküzüp tizimi aldırıp gharbi kısım planı pidayısı boldu. Mavgofu'nun eslep mundak dedi. Yurtum şenlundun poyuzu oldurup arşanlığa isi kelgen aşı dakikada köz aldımdaki menzirlerden katı ayacalandım. Әйбәтлік қәт көтіріп тұрған қарлық тағылар, чәксіз кеткен яйлақ, герәлішіп кеткен рәңілік өйлер, яна мехман дұз өй егілері әткен чай көтіріп бізді қызғын күту алды.
2: О, Аршаң нахиясының көк тоха нәсіллік чарвы фермісі да қызмет қылған бір елда. Қызметташылар білен чоңқұр достық орын тұплы қалмай, яна шо жайдығы кішілерінің адди саддылығы, ақ көңілікеден тәсірленді. Bularının əmmisi uni mulazimət müddəti toşqandın kiyin Şincangda yıltız tartıp yaşlıq baharını asasi qatlamda cülalandırış qararıqı kəltürdü.

Tala şehirde makalışıp iyilik tikledi. Toy kılıp ballık boldi. Yine yaşınıp kalan ata anısını yanına ekilip bile turmuş geçirdi. Bir aile kişileri şat kuramlık çömdi.

0: Radio Yuvanoğlu'yla. Kalks bir iş mahirleri sahipimizin dağınlaştırımız. Hem de Hoten Mayay'ın avat yeza parçı kentinin ahalisi Mehmet Abdullah Uçur'un kumluk girvekide kurgan gül parnikini ekskursi yakılımız.
1: Asarı gülgiyah istimali sicil eşip, ammanın turmişini bezepli kalmay, tehamo muhimi yezi kent has kesipleri üçün yeni yol açtı. Tekilmakan kumlukının janubi girvekige caylaşkan Hoten nahiyasının yeni avat yezisi Parçi kentide 56 yaşlık Mehmet Abdullah gülgiyahlarga bolgan tolup taşkan kızgınlıkıga tayinip, terikçilik sahasiga köp yıl çoŋkur çöküp, çıraylık güller bilen beyiş yoluga kadem koydu.
0: Mehmet Abdullah'ın gülgiyah östürüş bazı kirgende parniklar katar, silingan, güllerinin hoşidi hem yerini kaplagan idi. 150 yıldın artık gül giya büyük baraksan özgen bulup, kızıl gül bergileri ken yeğilip, şatari gülü hoş bırak çeçip durattı. Kanlı işinin encür köşteyi katarlı her kıl gül giyahlar hayatı küşkü tolgan idi. Mehmet Abdullah güller arasında uyaktın buyakın minip, şak yupırmaklarını inçiklik bilen tutap, tüpünün öz ehvalını tekşir vatattı. O mundak dedi. Ben kişikimden tartıpla gülü yakış körettim. Etrafımdaki kişiler bu gülünü yakış gördü. Bu mu minin derslepti gül bir yakışını oylaş kalıkımının sebebi. O ilgili sırtka işlemçilik kılgılı çıkandı mı yurtunun tıpırkakı izcil köyünü bilip geldi. Yakın kıllardan bu yan gül giyah bazarı ihtiyacını özlüksüz iş vatkallıkı, istihbarının parlak işkellikini görüp, yurtluğu kayıtıp ilgiliktikle kızlık işini kesipke aylandırışka bel bağladı. Onun kesip asas Bulmuğaçka kitap setibilip materyal izdep, östürüş mahirlerden meslet sorap, az az din bilim toplap, gülgiyah mayısı yetiştiriş, künlük perviş kiliş, kesenlik ve aşarat zihnin aldığını eliş katarlık, ilmi, mühim noktalarını ilgilep, sevirçallık ve emeli işleş arıklık, östürüşteki kıyım meselelerini hel kıldı.
1: Ecrinin teki altom degendek, köp yıl köngül koyup perviş kiliş arıklık, onun östürüş gölümü deslepki, Lapastın hazırki ölçemleşken 7 parnikka terakki kıldı. Bunun içinde 4'ü de her kıl gülgiyahlarını yetiştirdi. 3'ünü mayısı yetiştirişki işletip, kölem bilen süpetini ten hazırlığan östürüş endiyesini şekillendirdi. Hazır Mehmet Abdullah öz aldığa östürüş endiyesini kullanıp yetiştirgen gülgiyahlarının türü köp, süpeti yakşı bolgaçka, yakşı bahağı erişip, her kaysi pazarlarda setilip, setilişi mukim boldi. Cüş urup ravajlanğan gülçilik kesbige tayinip, o her yili 100 min yuan etrapıda kirim kılıp, turmuşini bargan sıri yakşıladı. Mehmet Abdullah yana şu kentteki işki dehkanını işki uğrullaştırıp, yurttaşlarını işki aldıdıla mukim kirimge ege kıldı.

2020 6-nji ýyllyk Şinjan halkara ýezgilik maşynlary körgezmesi 5-nji aýynyň 25-nji güni Ürümçide ötküzildi. Körgezmenin külümü 70 000 kvadrat metr ýetidigan bolup, bütün ýer şardaky 700-den artyk korxonany körgezmege gatnaşyk jalyp kıldı. Bu ýetlik körgezmede akıl ýezi ýegiliki, akly ykdarlyk ýezgilik maşynlary we ýezi ýegiliki ýazlaryny zamanawylaşdyryş baş tema kılınıp, maşyna arkalyk ýezi ýegilikini küçäýtiş bilen rakamlyk tehniki bilen ýezi ýegilikini ýugurýşdan ibaret iki çoň asasy liniýa çyň közlendi. Körgezmeli katnaşkan yezgilik başlılır karkanları 11 mil yürüştün artık körgezmeli buyumun elip gelip, tehlikçilik, çarpışılık, bağlançılık, eslalık yezgilikli, su mesulatları bakmıçılık ve yezgilik mesulatlarını pişikbaş katarlık sağlardı ki, bütün ceryallık maşınlaşkan cabduklarını sistemlik körgezmeli kaldı. Bu nöbetli körgezmede körgezmenin uyuşturucu taraf məxsus yeni energiye körgezme rayonu təsis kılgan bulup, yeni energiye hareketlendirir güç küçü, əqli iqtidarlıq tizginləş, yuqur dərəcilik, cabluq, yasımcılık sahasidir ki, bir türkün yenilik yartılgan məsulatlar mərkəzlik körgezme kılınğandı.